kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Dilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Çok ayıp açı beş gibi ona söylemeye utanırım.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu. Radyo

0: her zaman, her yerde yerde.
1: Radyo Ülkü, Ülkü.
2: Yok anlamadım, farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
2: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
3: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
2: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
3: Telefon 235-34-08 0532-494-7939.
4: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324-238-3333. Güney Akdeniz seyahat, Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Gidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
5: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
6: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
7: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
6: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Radyo Ülke dinlemeye devam edin. Mersin burada, kalbi burada.
12: Bazen 80'ler.
13: Oturmuşum, oturmuşum.
12: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
14: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün 1993 yılından Ajan Binet'in ortak albümü Aşk Olsun'dan Pranga Zinciri ile başladık programa ve Burak Kut'la devam ediyoruz. Oynaya oynaya bugün ikinci şarkımız. Hoş geldiniz.

Aşkın Nur Yengi, Aşk Kazası albümünü 1999 yılında çıkardı. Retro'da dinlediğimiz şarkı ise Kim Olursan Ol. Gökhan Özen, Duman Gözlüm albümünden çıkış şarkısı, tabiri caizse şimdi biz.

Emel Müftüoğlu'nun keyifli ve hareketli şarkılarından bir tanesi Bir Ümit Doğmaz mı? Fatih Erkoç'un Ellerim Bomboş albümüne gidiyoruz. Yıl 2002. Şarkımızsa Avuç İçi Kadar Mutluluk Yeter.

ile hem köşe yazılarıyla Ayşegül Aldınç, Türk popunun özel isimlerinden bir tanesi. 1996 yılına ait Söze Ne Hacet albümünden Ali Mallah'ı dinlettim sizlere. Şarkının çok da keyifli bir klibi vardır ve retroya doğuşla devam ediyoruz. 1990

0: Bunu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
7: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
7: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
4: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
9: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
12: Radyo

albümünü 1999 yılında çıkardı ve ardından ikinci albümü 2001 yılında geldi. Ardından da her yıl çok keyifli ve güzel şarkılar yapmaya devam etti. O şarkılardan bir tanesi Günün Birinde sonrasında Erdal Çelik'le Retro'ya devam edeceğiz. Cana Cansın albümündeyiz, şarkımızsa Gittin Gideli.

şarkılarından bir tanesi diyebiliriz. Aylin Livaneli ve Okula Sardı. Bugün kapanış şarkımızsa Hakan Peker'den Amma ve Lakin. 1993 yılındayız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan, biz yenilenerek yürürüz, biz tazelenerek ilerleriz, biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. İletişim Başkanlığı tarafından tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla genel koordinasyonu sağlamak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında fon koordinasyon kurulu oluşturulmuştur açıklaması yapıldı. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Muhammed Yarız'la Serdar Turhan'ın başka kişiler adına kayıtlı olduğu tespit edilen 5 villasına el konuldu. Villaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 200 milyon olduğu belirlendi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütçorup Sandal ve babası Cihan Sütçorup'un mal varlıklarına el konulurken haklarında yakalama kararı çıkarıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında hafta sonu cesetleri bulunan iki kişinin kimliklerini belirlendiğini söyleyerek bir kişinin daha naaşına ulaşıldı dedi. Spor. Euroleague'in ikinci haftasında Anadolu Efes'le Real Madrid karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Anadolu Efes Real Madrid'i 94-84 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe Tarfin, Euroleague'in ikinci haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih'i 176'lık skorla geçti. Sarı lacivertliler Euroleague'deki ikinci galibiyetini alırken Bayern Münih ise ilk yenilgisini aldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı futbolcu Leslie Ugochukwu'ya Trabzonspor Galatasaray maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası verdi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6586 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 8 kuruş, euro 55 lira 61 kuruş, sterlin 64 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 74 sent, bir bitcoin 83.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.290 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Bugün 30 Eylül Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Okul güvenliğine yönelik Mersin'de silah bulundurma ve taşıma ruhsatı bulunan vatandaşların cep telefonlarına SMS gönderilerek uyarıda bulunuldu. Mesajda silahların güvenli şekilde muhafaza

0: 71 yaşındaki Mehmet Atlı hayatını kaybetti. Biri ağır, 4 kişi yaralandı. Olay Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'de 5 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet iddiasıyla yargılanan öğretmenin dosyası, kamera kayıtları sonrası hazırlanan yeni iddianame sonucunda işkence suçlamasıyla Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veys Avcı, buğday desteğinin yaklaşık 3014 TL'ye yükseltildiği yönündeki haberin yanlış olduğunu belirterek, kamuoyunun ve çiftçilerin yanlış bilgilendirilmemesi gerektiğini, yanlış bilginin üreticiyi doğrudan zarara sokacağını, esas alınması gerekenin sertifikalı tohum desteği hariç 2026'da dekar başına 954 TL, 2027'de ise 1149 TL olduğunu söyledi. İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, icra dairelerindeki dosya sayısının Ağustos ayı itibarıyla 26 milyona yükseldiğini belirterek, icra dosyalarındaki artışın nedeninin araştırılmasını istedi. Mersin'in Tarsus ilçesi Anıt Mahallesi'nde Necip Fazıl Kısakürek Caddesi ile Zafer Caddesi'nin kesiştiği noktada bir trafik kazası daha meydana geldi. Bir kişinin ağır yaralandığı kazada vatandaşlar sürekli kazanın olduğu kavşakta tedbir alınmasını istedi. Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Çağ Üniversitesi ve YEDAM'ın işbirliğinde düzenlenen toplantıda tütün kullanımının önlenmesi ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetleri değerlendirdi. Mersin'in Günler ilçesinde yıllar önce dikilen badem fidanları ilk ürünlerini vermeye başladı. Mersin'in Silifke ilçesinde tarihi hükümet konağı yapılan ışıklandırma ile dikkat çekiyor. Osmanlı Devleti'nin son döneminde hükümet konağı olarak planlanarak yaptırılan tarihi yapı, Sultan Reşat döneminin önemli eserleri arasında yer alıyor. Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, kız ve erkek öğrenci yurdunu ziyaret etti ve denetimlerde bulundu. Mersin'de lise öğrencilerinden oluşan Moonlight ekibi, görme engelli bireylerin renk temelli sanatlara daha bağımsız katılabilmesi amacıyla geliştirdikleri projeyle 562 takımın başvurduğu Bilim Kızlarla Gelecek projesinde birincilik elde etti. Ülkemiz genelinde serin ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 22, en yüksek 30 derece olacak. Rüzgar güneyden 9 kilometre hızla esecek.
1: Uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerdeyiz. Çocuk uyutuyoruz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
3: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
4: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
3: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
4: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
3: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
5: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada. Benax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Benax ticari araçlarda.
6: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
7: Üstelik 3 ay ödemesiz nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
8: Her nesil.
9: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ergül, her nesil.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
15: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
2: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli. Büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya. Fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü. Yolunuzda açık olun.

0: Gülgün'e Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.
2: Haydi.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim.

0: Bindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
8: Denize çek
9: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
10: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
11: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
10: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
12: Çetinkaya'da Eylül fırsatları devam ediyor. Gıdadan içeceğe, temizlikten kişisel bakıma kadar birçok seçili üründe ikinci ürün %50 indirimli. Üstelik makarna sevenlere özel fırsat. Makarnalarda 5 al 4 öde. Sepetinizi doldurun, bütçenizi koruyun. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo

Doğanın bize verdiği işaretleri doğru bir şekilde yorumlamayı biliyor musunuz? Doğa olaylarının habercisi olabilecek bazı işaretleri anlatmak istiyorum size. Birçok insan doğa olaylarını önceden tahmin etmenin imkansız olduğunu düşünüyor ya. Aslında bu düşünce oldukça yanlış diyebilirim. Sanılanın aksine birçok doğa olayı gerçekleşmeden önce belirli işaretler gönderiyor çünkü. Değişik bir gökyüzü rengi, ne bileyim tuhaf sesler ya da etrafta koşuşturan hayvanlar. Ülkemizin deprem kuşağında yer alıyor olması ister istemez bizleri de böyle doğal afetlere karşı duyarlı bir hale getirdi biliyorsunuz. Ben de işte sizler için çeşitli doğa olaylarının işaretlerini araştırdım. Eğer böyle bu gibi anlarda ne yapılması gerektiğini önceden bilirseniz doğal afetleri belki de en az hasarlı atlatabilirsiniz. Ama tabii çevreyi olabildiğince dikkatlice gözlemlemek gerekiyor bunu yapmak için. Önce iki güzel şarkı dinleteyim, sonrasında da anlatmaya başlayayım.

Önemli bir doğa olayının habercisi olabilecek işaretleri konuşacağız ilk olarak demiştim. J şeklindeki ağaçlarla başlamak isterim müsaadenizle. Şimdi konu doğal işaretler olduğunda aslında en ilginç işaretlerden bir tanesi bu J şeklindeki ağaçlar. Bir bölgede J şeklinde ağaçların olması yaklaşan bir toprak kaymasının habercisi olabilir diyor bu işin uzmanları. Ağaçların gövdesi zemin kaydığı için bu şekilde büyüyor çünkü. Tabii bu şekilde ağaçlar görüyor olmanız her an bir felaketle karşılaşacağınız anlamına da gelmez. Yalnızca bu bölgenin toprak kayması tehlikesi barındıran bir bölge olduğunu aklınızdan çıkarmayın ama. Eğer böyle J şeklinde ağaçların bulunduğu bir bölgedeyseniz mümkün olduğunca düz alanlarda vakit geçirmeye özen gösterin lütfen. Hemen araya yeşil gökyüzünü de sıkıştırayım isterim. Şimdi gökyüzünün yeşilimsi bir renge bürünmesi büyük bir fırtınanın habercisi olarak yorumlanıyor. Genellikle akşam saatlerinde karşımıza çıkar bu görüntü. Güneşin batışıyla birlikte korkunç da bir hal alır. Eğer böyle yeşilimsi bir gökyüzüyle karşı karşıyaysanız bir an önce kapalı bir alana girin ve elektronik cihazlarınızı kullanmaya bir parça ara verin lütfen. İki güzel şarkı dinletin birlikteyiz hemen sonrasında.

0: Gülgüne Gül'le de bugün önemli bir doğa olayının habercisi olabilecek bazı işaretleri anlatıyorum size. Mesela parçalara bölünmüş denizde onlardan bir tanesi. Hatta en önemli işaretlerden biri değil. Eğer deniz yüzeyinde böyle tuhaf kareler görüyorsanız bunların çok tehlikeli kıyı deniz akıntılarından dolayı oluştuğunu lütfen aklınıza yerleştirin. Bu akıntılar her yıl yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor çünkü. Böyle bir görüntüyle karşılaştığınızda yapmanız gereken tek şey sudan uzak durmak. Çünkü bu akıntılar insanı kolaylıkla dibe çekebilecek kadar güçlü oluyorlar. Dolayısıyla sudan uzak durmak da hayati önem taşıyor bu noktada. Gelelim tuhaf davranan hayvanlara. Eğer hayvanların normalden daha farklı davrandığını düşünüyorsanız bu bir depremin habercisi olabilir. Özellikle de böyle kalabalık hayvanların toplu bir şekilde yer değiştiriyor olması depreme yorulur biliyorsunuz. Böyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız panik olmayın. Kendinize bir an önce güvenli bir alan yaratmaya çalışın. Deprem öncesinde doğada ve atmosferde gözlemlenen tuhaf değişiklikleri merak ediyorsanız bunu bambaşka bir programda size uzun uzun da anlatırım elbette. Elektriklenen saçlardan da bahsedeyim size. Eğer saçlarınızın ve tüylerinizin böyle diken diken olduğunu hissediyorsanız bu bir fırtınanın ya da şimşeğin habercisi olabiliyor. Şimşek belirli bir enerji toplamasının ardından gerçekleşiyor biliyorsunuz. Bu toplanma alanına yakınsanız saçlarınızın ve tüylerinizin elektriklenmesi de oldukça normal. Yapmanız gereken şey de korunaklı, alçak bir yerde bulunmak. Tüm metal eşyalarınızı çıkarmak ve kulaklarınızı kapatmak eğer korkuyorsanız.
1: Elleri gider, ellerimi hep. Canımı yakar beni severek. Öyle bir bakar gözlerime.

0: güne günle, gül güne günle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan, biz yenilenerek yürürüz, biz tazelenerek ilerleriz, biz her dem yeniden doğarız, biz yanlış yapanla nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. İletişim Başkanlığı tarafından tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla genel koordinasyonu sağlamak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında fon koordinasyon kurulu oluşturulmuştur açıklaması yapıldı. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Muhammed Yarız'la Serdar Turhan'ın başka kişiler adına kayıtlı olduğu tespit edilen 5 villasına el konuldu. Villaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 200 milyon olduğu belirlendi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup Sandal ve babası Cihan Süt Şurup'un mal varlıklarına el konulurken haklarında yakalama kararı çıkarıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında hafta sonu cesetleri bulunan iki kişinin kimliklerini belirlendiğini söyleyerek bir kişinin daha naaşına ulaşıldı dedi. Spor. Eurolig'in ikinci haftasında Anadolu Efes ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Anadolu Efes Real Madrid'i 94-84 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe Tarfin, Eurolig'in ikinci haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih'i 176'lık skorla geçti. Sarı lacivertliler Eurolig'deki ikinci galibiyetini alırken Bayern Münih ise ilk yenilgisini aldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı futbolcu Leslie Ugochukwu'ya Trabzonspor Galatasaray maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası verdi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6586 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 8 kuruş, euro 55 lira 61 kuruş, sterlin 64 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 74 sent, bir bitcoin 83.513 dolardan. Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.290 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek tahmin ediliyor.
0: Haber. 1-1-2.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13.
10: Reklam. Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
11: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
10: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
11: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
10: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
11: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
12: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
11: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
13: Benax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Benax ticari araçlarda.
14: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
15: Ergül, 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
11: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
14: Ergül, her mesele.
16: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hayyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
17: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
18: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
19: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
18: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir Mersin.
20: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
21: Arkadaş Kundura.
20: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
21: Arkadaş Kundura.
22: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
21: Arkadaş Kundura.
23: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
24: Çetinkaya'da fırsatlar yine peş peşe. Bebek mamaları, çocuk bezleri, bebek bakım ürünleri ve bebek kreşlerinde %30 indirim sizi bekliyor. Üstelik seçili konserve ürünleri, şekerleme ve sakız çeşitleri, bitki çayları, evcil hayvan bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, mutfak ve ev bakım malzemeleriyle kozmetik ürünlerinde bir alana bir bedava. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
25: Reklamlar sona erdi.
26: Radyo!

Ve bu güzel şarkıyı geride bıraktık ama daha da güzelleri var programda, biliyorsunuz. Hatta bütün gün sizlere dinletmeye devam ediyoruz. Hadi bakalım, önemli bir doğa olayının habercisi olabilecek işaretleri de konuşuyoruz aynı zamanda. Duvar bulut ve tünel bulutlardan da biraz bahsetmek istiyorum size. Duvar bulutu olarak adlandırabileceğimiz bu alçak, yoğun ve büyük bulutlar yer değiştirdiklerinde basıncın düşmesine neden olabiliyorlar uzmanlarca. Bu durumda kasırgaya yol açabilen bir şey aslında. Benzer bir şekilde tünel bulutlar yeryüzüyle temas ettiğinde kasırgaya dönüşebiliyorlar. İşte böyle bir durumda yapılabilecek en mantıklı şey tüm kapı ve pencereleri kilitledikten sonra bodrum katlarda saklanmak. Güneşin ve ayın etrafındaki halkalardan da biraz bahsedeyim size. Kimi zaman ayın ya da güneşin etrafında böyle belirgin bir ışık halkası görürüz ya. Aslında bunlar minik buz parçalarından oluşan sirüs bulutlarıdır. Işık bu kristallerden yansır ama bu halkaların normalden belirgin olması bir fırtınanın habercisi olabiliyor genelde. Çekilen denizi de anlatmak isterim. Eğer bulunduğunuz plajda suyun hızlı bir şekilde çekildiğini fark ediyorsanız bu durum bir tsunami'nin habercisi oluyor genelde. Tsunamiler oldukça hızlı hareket ediyorlar biliyorsunuz. Dolayısıyla deniz çekildiğinde gelen büyük bir dalga görmemeniz oldukça normal. Bunun sizi yanıltmasına izin vermeyin ve hızlı bir şekilde deniz seviyesindeki bölgelerden uzaklaşmaya çalışın. Az sonra size üzerinize doğru koşan hayvanlardan da bahsedeceğim ama öncesinde güzel şarkılar

Gül Günegül'le de bugün önemli bir doğa olayının habercisi olabilecek işaretlerden bahsediyorum size. Şimdi üzerinize koşan hayvanlar demiştim. Eğer hayvanların ve kuşların size doğru ilerlediğini fark ettiyseniz bu durum bir yangının habercisi olabiliyor. Bu durumda yapılabilecek en mantıklı şey hayvanların tahliyesine yardımcı olmak ve görevlileri aramak olacaktır elbette. Gelelim çatlamış kara. Eğer karın yüzeyinde çatlaklar görüyorsanız çığ tehlikesiyle karşı karşıya olduğunuzu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Bu çatlaklar karın yavaş yavaş aşağıya kaymasıyla oluşuyorlar. Tabii çığ esnasında işler bu kadar yavaş işlemiyor. Hatta çığın hızı saatte böyle 320 kilometrelere kadar ulaşabiliyor. Eğer çığa yakalanırsanız yapmanız gereken ilk şey yokuştan uzaklaşmak olmalı. O an kayak ya da işte snowboard falan kullanıyorsanız hızlı bir şekilde yokuştan inmeyi ve kenara geçmeyi deneyebilirsiniz. Çığdan korunmak için tercih edebileceğiniz bir diğer yöntem de bir ağaca tutunmak ve ardından karın içerisinden yüzerek dışarıya çıkmaktır. Olmaz olmaz demeyin. Yine de aklınızda bulunsun. Bir de güneşin etrafındaki ışık patlamalarından bahsedeyim size. Bu da doğal işaretler arasındadır çünkü. Güneşin etrafındaki ışığın her zamankinden farklı göründüğünü düşünüyorsanız bu durum bir çeşit güneş fırtınasının habercisi olabiliyor. Güneşin manyetik alanında yaşanan değişikliklerden dolayı ortaya çıkıyor bu fırtına. İnsanlar için hiçbir tehlike arz etmiyor. Tabii kimi zaman elektrik kesintilerine yol açtığını da söylemeden geçmeyeyim. Hadi bakalım yine iki güzel şarkı dinleteyim, çok konuştum. Sonrasında bambaşka şeylerden de bahsedeceğim size.

ve nasıl daha iklim dostu seçimler yapabiliriz, bunu konuşalım istiyorum. Şimdi arabanızı sürdüğünüzde, bir çift spor ayakkabı satın aldığınızda veya mangal yaptığınızda atmosfere karbondioksit ve diğer sera gazlarının salınımına katkıda bulunuyorsunuz. Bu sizin karbon ayak iziniz aslında. Birçok ülke, kurum ya da şirket emisyonlarını azaltma taahhüdünde bulunurken AB 2050 yılına kadar iklim nötr olma hedefini belirledi biliyorsunuz. Bir birey olarak karbon ayak izinizi nasıl azaltacağınızı öğrenebilirsiniz. Aslında işte bu konuda bilmeniz gerekenlerden bahsediyorum şimdi size. Öncelikle karbon ayak izi nedir? Bunu anlatmakla başlayayım. Şimdi sera gazları mal ve hizmetlerin üretimi ve tüketimi yoluyla yayılıyor biliyorsunuz. Karbon ayak izi bir faaliyetin, bir kişinin veya bir ülkenin iklim değişikliği üzerindeki etkisini ölçmek için kullanılan bir kavram. İşte tişörtünüzü, yemeğinizi veya telefonunuzu üretmek için ne kadar karbon salınır mesela, biliyor musunuz? Bunun miktarı elbette üretim ve tüketim tercihlerine bağlı. Ulaşım örneğini ele alırsak, tipik bir araba 1 mil başına 404 gram, bir tren 14 gram ve bir uçaksa yaktığı her kilogram karosel için türbinlerden 3.15 kilogram karbon salınımı yapıyor. Aynı şey yediğimiz yiyeceklerin ve satın aldığımız giyim ürünlerinin türü için de geçerli. Peki bu durumu neden umursamalıyız sorusuna gelince, dünyadaki 8 milyar insan gezegenimizin kaynaklarının değişen miktarlarını tüketiyor biliyorsunuz. Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre küresel nüfus 2050'de 9.7 milyara, 2100'de ise 11 milyara ulaşabilir. Artan nüfus emisyonları arttırıyor ve gezegenin kaynaklarını tüketiyor. Artan sera gazı emisyonları küresel ısınmayı doğrudan etkiliyor. Gezegenimiz üzerinde feci etkileri olan iklim değişikliğini hızlandırıyor. Hepimiz günlük hayatımızda iklim dostu seçimler yaparak küresel ısınmayla mücadeleye katkıda bulunabiliriz. Peki karbon ayak izimizi nasıl sınırlandıracağız? Elbette konuşuruz ama öncesinde iki güzel şarkı dinleteyim size.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı

0: onları bilinçlendirin.
1: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
6: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat, Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
7: Denize çek gönder, denize çek gönder.
8: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
9: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
4: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
10: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke
13: her zaman her

Bu güzel şarkıların sonunda birlikteyiz yine. İklim dostu seçimler yapın demiştim hatırlarsanız. Şimdi karbon ayak izimizi nasıl sınırlandıracağımızı konuşalım demiştik değil mi? Karbon ayak izimizi anlamak aslında tüketimimizin çevre üzerindeki etkisini anlamamıza yardımcı olabilir. Karbon ayak izimizi tahmin etmemize yardımcı olacak farklı çevrim içi çözümler de var. Küçük değişiklikler aslında uzun vadede büyük farklar yaratabiliyor dünya için. İşte bu nedenle ulaşım, yiyecek, giyim, atık ve bunun gibi konularla ilgili bazı ipuçlarından bahsetmek istiyorum size. Gıda ile başlayalım. Yöresel ve mevsimlik ürünler tüketmek lazım. Mesela kışın çilek tüketmeyin. Bu sağlığınız için de yararlı değil sonuçta değil mi? Çileğin de bir yetişme sıcaklığı var. İşte güneşi görmesi gerekiyor. Kışın güneş göremiyor. Sera ortamında büyüyor vesaire vesaire. Bunu bambaşka bir programda uzun uzun anlatırım. Asıl mesleği ziraatçı olan biri olarak. Et tüketimini özellikle de sığır eti tüketimini sınırlamak gerekiyor. Sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerini uygulayan yerlerden balık temin etmek gerekiyor. Yeniden kullanılabilir alışveriş çantaları kullanmak ve aşırı plastik ambalajlı ürünlerden kaçınmak lazım. İsrafı önlemek için yalnızca ihtiyacımız olan şeyleri satın aldığımızdan da emin olmamız gerekiyor. Gelelim giyime. Kıyafetlere iyi bakmak son derece önemli. Değiştirmeyi, ödünç almayı deneyebilirsiniz belki. Ya da aldığınız kıyafetleri azaltmayı. Biz bayanlar bunu nasıl becereceğiz? İnanın ben de hiç bilmiyorum ama kendimize bir parça hakim olmak zorundayız galiba. Sorumlu bir şekilde üretilen giysiler de satın almak lazım. Mesela geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış veya eko etiketli giyim ürünlerini tercih etmek. Gelelim ulaşıma. Bisiklete binmek çok önemli. Bu sağlığımız için de son derece mühim biliyorsunuz. Örneğin iş yeriniz yakınsa bisikletle gidebilirsiniz. Markete gidecekseniz illa arabayı çıkartmak zorunda değilsiniz. Ya da ekmek almaya gidecekseniz bisikletinizi kullanabilirsiniz. Ya da toplu taşıma kullanmak. Bu da bir alternatif elbette. Biliyorum market malzemelerini toplu taşıma araçlarıyla taşımak çok zor. Araçlar bu konuda büyük kolaylık sağlıyor bize ama hani ufak tefek şeyler alacaksanız en azından bunları tercih edebilirsiniz. Ne zaman ve nasıl araba kullanacağınız konusunda doğru seçimler yapmanız önemli anlayacağınız. Bir sonraki tatilinize giderken mesela belki otobüsle gitmeyi tercih edebilirsiniz. Ya da ne bileyim. Trenle gitmeyi tercih edebilirsiniz. Çünkü trenler diğer araçlara kıyasla çok daha az karbon salınımı yapıyorlar. Enerji ve atık konusuna gelince mesela kombiyi bir derece kısmak lazım. Bu bile fark yaratıyor dünya için. Duşların biraz daha kısa sürmesi lazım. Biliyorsunuz sularımız da azalıyor dönem dönem. Mesela dişlerimizi fırçalarken, ne bileyim beyefendiler sakal tıraşı olurken veya bulaşıkları temizlerken suyu kapatmak gerekiyor. Elektronik cihazlar mesela. Onların fişlerini çekmek zorundayız. Ve pil doluyken telefonumuzu şarjda bırakmamamız gerekiyor. Gereksiz verilerinizi mesela bulutta saklamayı deneyebilirsiniz. Atıklarınızı sınırlayabilirsiniz ve geri dönüştürebilirsiniz. Bu sayede inanın sizin için belki küçücük adımlar ama dünya için kocaman adımlar atmış olacaksınız.

şarkının hemen sonrasında birlikteyiz. Biraz da size kartallardan bahsetmek istiyorum. Güçleri, keskin görme yetileri ve etkileyici kanat açıklıklarıyla hem doğada hem de kültürde önemli bir yere sahip hayvanlar biliyorsunuz. Gökyüzünün en görkemli hükümdarları desek çok da yanlış olmayacaktır. İnsanlık tarihinde her zaman aslında hayranlık uyandıran bir yere sahip olmuşlar. İşte az önce de söylediğim gibi güçlüler, keskin bakışları var, ihtişamlı kanatları var. Yalnızca doğada değil, kültürlerde ve mitolojilerde de kendilerine sırf bu sebepleri yüzünden özel bir taht kurmuşlar. Onlar böyle hem özgürlüğün hem de asaletin sembolü olmuş. Bayraklarda, ne bileyim paraların üzerinde, efsanelerde, kahramanlık hikayelerinde hep boy göstermişler. Fakat kartalların dünyası yalnızca böyle etkileyici görüntülerden ibaret değil. Onlar inanılmaz av yeteneklerine, şaşırtıcı yaşam alışkanlıklarına ve bazen böyle sert, acımasız ama hayatta kalmaya yönelik içgüdülere sahip canlılar. Bazı türleri bir kediden hafif, bazıları ise kanatlarını açtığında küçük bir uçaktan farksız oluyorlar. Bazıları öyle devasa yuvalar yapıyor ki koca ağaçları bile deviriyorlar. İnsanların binlerce yıldır dikkatini çeken bu kuşlar hem gökyüzünün sanatçısı hem de savaşçısı olmuşlar. İşte kartalların gizemli ve etkileyici dünyasında kanat çırpalım diyorum. Onları yakından tanıyalım. Geçmişten bugüne uzanan hikayelerini şahitlik edelim. Hazırsanız ama öncesinde iki güzel şarkı dinleyelim. Birlikteyiz hemen sonrasında.

Gül Güne Gül'le de Kartallar hakkında konuşuyorduk şarkıların öncesinde, hatırlarsanız. Onları övüyordum. Dünyada 60'tan fazla farklı kartal türü bulunduğunu söylüyor bize kaynaklar. Bu türlerin çoğu Afrika, Asya ve Avrupa'da yaşıyor. Yani kartal deyince aklınıza sadece Kuzey Amerika gelmesin. Aslında onların en büyük çeşitliliği eski kıtalarda. İlginç bir detay vereyim. Kel kartal Amerika Birleşik Devletleri'nin sembolü olsa da tüm kıtada yalnızca iki kartal türü var. Yani kartallar ülkesi sanılan Amerika'da aslında tür açısından öyle çok büyük bir çeşitlilik yok. Kartalların en bilinen özelliği de inanılmaz güçleri. Öyle ki bir kartalın 6.8 kiloluk bir yükü taşıdığı kaydedilmiş. Düşünün, neredeyse kendi ağırlığının iki katını taşıyabiliyor. E bu da tabii onu kuşlar dünyasının haltercisi haline getiriyor. Kartalların fiziksel özellikleri yaşadıkları ortama göre farklılık da gösteriyor. Mesela ormanlarda yaşayanların kanat açıklıkları biraz daha kısa oluyor. Çünkü ağaçların arasında manevra yapmaları gerekiyor ki açık alanlarda yaşayanlarsa devasa kanatlara sahip, böyle gökyüzünde süzülürken neredeyse hiç yorulmuyorlar. Elbette devam edeceğiz. Güzel şarkılar dinleteyim ama aralar.

0: güne güne, gül güne güne.
1: Bugün 30 Eylül Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Okul güvenliğine yönelik Mersin'de silah bulundurma ve taşıma ruhsatı bulunan vatandaşların cep telefonlarına SMS gönderilerek uyarıda bulunuldu. Mesajda silahların güvenli şekilde muhafaza edilmesi konusunda dikkatli olunması istendi. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kahvehaneye uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda 71 yaşındaki Mehmet Atlı hayatını kaybetti. Biri ağır, 4 kişi yaralandı. Olay Çağlayan mahallesinde meydana geldi. Mersin'de 5 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet iddiasıyla yargılanan öğretmenin dosyası, kamera kayıtları sonrası hazırlanan yeni iddianame sonucunda işkence suçlamasıyla Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veys Avcı, buğday desteğinin yaklaşık 3014 TL'ye yükseltildiği yönündeki haberin yanlış olduğunu belirterek, kamuoyunun ve çiftçilerin yanlış bilgilendirilmemesi gerektiğini, yanlış bilginin üreticiyi doğrudan zarara sokacağını, esas alınması gerekenin sertifikalı tohum desteği hariç 2026'da dekar başına 954 TL, 2027'de ise 1149 TL olduğunu söyledi. İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, icra dairelerindeki dosya sayısının Ağustos ayı itibarıyla 26 milyona yükseldiğini belirterek icra dosyalarındaki artışın nedeninin araştırılmasını istedi. Mersin'in Tarsus ilçesi Anıt Mahallesi'nde Necip Fazıl Kısakürek Caddesi ile Zafer Caddesi'nin kesiştiği noktada bir trafik kazası daha meydana geldi. Bir kişinin ağır yaralandığı kazada vatandaşlar sürekli kazanın olduğu kavşakta tedbir alınmasını istedi. Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Çağ Üniversitesi ve YEDAM'ın işbirliğinde düzenlenen toplantıda tütün kullanımının önlenmesi ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetleri değerlendirdi. Mersin'in Gülnar ilçesinde yıllar önce dikilen badem fidanları ilk ürünlerini vermeye başladı. Mersin'in Silifke ilçesinde tarihi hükümet konağı yapılan ışıklandırma ile dikkat çekiyor. Osmanlı Devleti'nin son döneminde hükümet konağı olarak planlanarak yaptırılan tarihi yapı, Sultan Reşat döneminin önemli eserleri arasında yer alıyor. Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, kız ve erkek öğrenci yurdunu ziyaret etti ve denetimlerde bulundu. Mersin'de lise öğrencilerinden oluşan Moonlight ekibi, görme engelli bireylerin renk temelli sanatlara daha bağımsız katılabilmesi amacıyla geliştirdikleri projeyle 562 takımın başvurduğu Bilim Kızlarla Gelecek projesinde birincilik elde etti. Ülkemiz genelinde serin ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 22, en yüksek 30 derece olacak. Rüzgar güneyden 9 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
3: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
4: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
3: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
4: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
3: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
5: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada. Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
6: eski yatağını getir, yeni yatağını götür
7: Ergül.
8: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
7: Her nesil.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül, her nesil.
9: Denax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Denax ticari araçlarda.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
11: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
13: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
14: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
15: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
16: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
17: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
16: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
17: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
16: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo

şarkıların öncesinde hatırlarsanız kartalları konuşuyorduk. Onlar hakkında muhtemelen daha önce duymadığınız ilginç bilgiler paylaşıyordum sizlerle. Mesela erkek kartallar aslında düşündüğünüzden çok daha hafifler, biliyor muydunuz? Böyle güçlü ve iri görünmelerine aldanmayın lütfen. Ortalama 4 kilo kadarlar. Yani bir kediden çok da ağır değiller diyebilirim. Ortalama bir erkek kel kartalın boyuysa 1.1 metre civarında. Kanat açıklığı ise tam 2.5 metreyi buluyor. Bu da tabii onu çevresindeki en büyük ve en ihtişamlı kuşlardan biri haline getiriyor. Kel kartal demişken adı biraz yanıltıcı olabilir. Aslında kel değil. Başlarındaki tüyler beyaz, vücudunun geri kalanı kahverengi olduğu için bu ismi almış. Yani kel görünümü tamamen bir renk oyunu da diyebilirim. Amerika parasındaki kartal figürünün gerçek bir esin kaynağı var. O da Peter, ya da Peter diyeyim. 1800'lü yıllarda Amerika darphanesinin çatısında yaşayan kel bir kartal. Peter öldükten sonra doldurulmuş ve hala sergilenmeye devam ediyor. Yani aslında doların üzerindeki kartalın arkasında gerçek bir hikaye var. Kartallar ülkeleri için yalnızca bir sembol değiller. Hatta anonsun en başında da söylemiştim hatırlayacak olursanız. Aynı zamanda yetkililer tarafından bazı konularda da görevlendiriliyorlar. Polis ve ordu tarafından birçok kez kullanılmışlar mesela. Hatta Hollanda'da kartallar insansız hava araçlarını yakalamak için özel olarak eğitilmişler. Doğanın süper kahramanları gibi düşünebilirsiniz onları. Geçmişte onların daha büyük olduğunu da biliyoruz biz kaynaklardan. Yeni Zelanda'da mesela 1400'lü yıllara kadar dev kartalların yaşadığı biliniyor. Kanat açıklıkları tam 3 metreye kadar ulaşabilen canlılar bunlar. Yani bir zamanlar gökyüzünde böyle devasa uçan gölgeler süzülüyormuş da diyebiliriz. İskandinavya'ya şöyle bir baktığımızda bazı kartalların öyle devasa yuvalar yaptığını görüyoruz ki bazen ağaçlar yuvalarının ağırlığına dayanamayıp kırılıyorlar. Düşünün, bir kuş yuvası öyle ağır ki koca ağaç pes ediyor. Hemen onlarla ilgili başka bir detay daha vereyim size. Gagalarının keratin içerdiğini bilmiyorum, biliyor muydunuz? En ilginç bilgilerden bir tanesidir bu. Kartalların gagaları keratin içerir. Bu da tıpkı bizim saçımız ve tırnaklarımız gibi sürekli uzadıkları anlamına gelir. Yani kartal hayatı boyunca gagasını bakımda tutmak zorunda. Ne yazık ki 20. yüzyılın başında kel kartallar somon balıkçılığı endüstrisi için tehdit olarak görülmüşler. Sonuç ne diye soracak olursanız maalesef 100 binden fazla kartal öldürülüyor. Bugün koruma altındalar ama bu kara geçmişi de unutmamak lazım. Yüzyıllardır kuşların kralı olarak anılıyorlar onlar. Gücü, asaleti, işte gökyüzündeki hükümranlığıyla bu ünvanı aslında fazlasıyla da hak ediyorlar, değil mi? Birçok kültürde kartalın iyi şans getirdiğine inanıldığını görüyoruz. Büyük bir sembol olduklarını görüyoruz. İşte bu yüzden pek çok ülkenin bayrağında ya da ambleminde kartal figürü yer alıyor. Bir anne kartal mesela genellikle 2 yumurta bırakıyor. Ama doğa burada sert kurallar koymuş. Yavrulardan biri genelde daha güçlü oluyor ve zayıf olanı öldürüyor. Acımasız gibi görünebilir ama vahşi yaşamda biliyorsunuz güçlü olanın hayatta kalma kuralı işliyor. Kartal adeta güç kelimesinin kuş formunda vücut bulmuş hali. Keskin gagası ve ölümcül pençeleriyle korkusuz bir avcı çünkü. Ama asıl süper gücü inanılmaz görme yeteneği, kilometrelerce uzaktan avını fark edebiliyor. Bir yavru kartalın pençelerinin tam olarak gelişmesi birkaç yıl alır diyor uzmanlar. Yani güçlü bir avcı olmak için sabır ve zaman gerekiyor, anlayacağınız. Bu arada yaşam süreleri ne kadardır diye merak ediyorsanız 70 yıla kadar yaşayabiliyorlar. Ama her zaman gerçekleşmiyor. Yaşlandıklarında biraz güçleri azalıyor. Avlanmaları zorlaşıyor. Yine de hayatlarının büyük kısmında gökyüzünün tartışması hakimleri olduğu gerçeğini değiştiriyor.

0: Yeni Gül'le Gül Güne Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kurlar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar, hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: Radyomuz.
1: Radyo Ülkü.
0: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Denize çek gönder, denize çek gönder.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret.

0: 33 Güney Akdeniz Seyahat Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
4: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
5: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, merkezden uzak mahallelerde yaşayan çocukları atölyelerle buluşturdu. Etkinliğe katılan çocuklar güneş gözleminden mikroskop incelemesine, 3 boyutlu kalem çalışmasından origamiye kadar birbirinden farklı etkinliklerle bilimi deneyimliyor. Etkinlikler sayesinde yüzlerce çocuğa ulaşan Mercan, çocukların bilime olan merakını eğlenceli uygulamalarla destekliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Hamza Beyli Köyümüz atölyede vatandaşlara yönelik atölye çalışmaları sürüyor. Atölyede son olarak teknik personel eşliğinde havuç, pancar ve ıspanak özleri kullanılarak 3 renkli erişte yapıldı. Katılımcılar erişte hamurunun hazırlanmasından şekillendirilmesine kadar üretimin farklı aşamalarını uygulamalı olarak deneyimledi. Hamza Beyli Köyümüz atölyede gerçekleştirilen atölye çalışmalarına katılmak isteyen vatandaşlar 0324 533 2507 ve 0324 533 2608 numaralı telefonlardan randevu oluşturarak atölyelere katılım sağlayabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Gülnar'da Akdeniz, Ayvalı ve Yassıbağ mahallelerinin ortak kullanımındaki Bulgara Caddesi'ndeki altyapı ve üst yapı çalışmalarını tamamladı. 1100 metrelik yolda meske ekiplerince içme suyu hattı da revize edilirken yolun yenilenmesi için yaklaşık 2000 ton sıcak asfalt kullanıldı. Yolun yeni hali bölgedeki ulaşım güvenliği ve konforunu artırırken başta badem olmak üzere tarımsal üretim alanlarına ulaşımı da kolaylaştırdı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin farklı yaş gruplarına yönelik spor kursları çocukların küçük yaşta sporla tanışmasına ve yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlıyor. 8 yaşında voleybola başlayan, 12 yaşında Büyükşehir'in voleybol kurslarına katılan Cennet İrem Çetin, aldığı eğitim ve antrenörlerin desteğiyle kariyerini ilerletti. 20 yaşındaki Çetin şu anda Akdeniz Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği bölümünü okurken Antalya Spor formasıyla da aktif spor hayatını sürdürüyor. 2024'te U20 kar voleybolu milli takımında yer alan Çetin, Gürcistan'daki organizasyonda da takımın Avrupa üçüncülüğünü elde etmesiyle bronz madalya kazandı. Büyükşehir'in spor kursları Çetin'in başarı dolu hikayesinde olduğu gibi çocukların yeteneklerinin erken yaşta keşfedilerek doğru şekilde yönlendirilmesine olanak sağlıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
7: Radyo Ülkü.

ışığında büyülenen insanlar gün gelir o ışıktan çekinmeye başlarlar. Çünkü o ışık içlerindeki çocuğun sakladığı yaraları görünür kılar ve yüzleşmek yerine kaçtıkça yeni bir yara açar. Başka bir insana, başka bir hikayeye, başka bir ışığa yönelseler de fark etmez. Bazen ihtiyaç duydukları merhem başka bir insan değildir. Kendileriyle yüzleşmeye cesaret etmeleridir. Yoksa hikaye hep boşa sarar.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Erdoğan, biz yenilenerek yürürüz, biz tazelenerek ilerleriz, biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. İletişim Başkanlığı tarafından tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla genel koordinasyonu sağlamak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında 10 koordinasyon kurulu oluşturulmuştur açıklaması yapıldı. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Muhammed Yarız'la Serdar Turhan'ın başka kişiler adına kayıtlı olduğu tespit edilen 5 villasına el konuldu. Villaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 200 milyon olduğu belirlendi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup Sandal ve babası Cihan Süt Şurup'un mal varlıklarına el konulurken haklarında yakalama kararı çıkarıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında hafta sonu cesetleri bulunan iki kişinin kimliklerini belirlendiğini söyleyerek bir kişinin daha naaşına ulaşıldı dedi. Spor. Eurolig'in ikinci haftasında Anadolu Efes'le Real Madrid karşı karşıya geldi. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Anadolu Efes Real Madrid'i 94-84 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe Tarfin, Eurolig'in ikinci haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih'i 176'lık skorla geçti. Sarı lacivertliler Eurolig'deki ikinci galibiyetini alırken Bayern Münih ise ilk yenilgisini aldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı futbolcu Leslie Ugochukwu'ya Trabzonspor Galatasaray maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası verdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6586 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 8 kuruş, euro 55 lira 61 kuruş, sterlin 64 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 74 sent, bir bitcoin 83.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.290 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek tahmin ediliyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
3: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
4: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
3: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
4: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
3: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
5: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
6: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
7: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin. Yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları Ergül, götürün.
8: Her nesil.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ergül, her nesil.
5: İster düğün yapın. İsterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş kundura.
12: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
13: Denize çek gönder, denize çek gönder.
14: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
15: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
16: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
15: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
16: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
15: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
17: Çetinkaya'da Eylül fırsatları devam ediyor. Gıdadan içeceğe, temizlikten kişisel bakıma kadar birçok seçili üründe ikinci ürün %50 indirimli. Üstelik makarna sevenlere özel fırsat. Makarnalarda 5 al 4 öde. Sepetinizi doldurun, bütçenizi koruyun. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
18: Çetinkaya.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
19: Reklamlar sona erdi.
20: Radyo Ülke.
21: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Güncem, Mersin'in gündemini belirliyor.
22: Saat 11.18'de sizlerleyiz.
23: Radyo Ülke'desiniz. Yerel gündeme başlıyoruz ve yerel gündemde ben Serkan Tutak. Bugün Bektaş Adıgüzel ile birlikte olacağız. Mersin'i gündemi değerlendireceğiz. Bakalım not defterinde neler var? Hoş geldin.
24: Hoş bulduk. Not defterimiz Mersin'de yaşayıp da boş olma ihtimali var mı sevgili
23: yok.
24: Üstadım?
23: Hiçbir şekilde yok.
24: Hep deriz artık bıktım benden bu cümleyi söylememden. Ama ben bıkmadım. İyi ki de Mersin'de yaşıyoruz. Gündemle alakalı. Hiçbir sorun yaşamadan geçirdiğimiz bir süreçteyiz. Yine aynısı, sorunlar, sıkıntılar, güzellikler, hepsi iç içe. Mersin hareketli bir şehir,
23: evet.
24: Kalabalık bir kent. Büyük şehrin güzellikleri diyebilir bazıları. Ben büyük şehrin yaşanılan bazı aksaklıkları diye nitelendiriyorum bazı yaşananları.
23: Yani şey mi? Büyük şehir, kalabalık bir şehir, her şey normal mi diyeceğiz?
24: Ya diyemeyiz. Konya'da da vardır bazı sıkıntılar.
23: Tabii.
24: İstanbul zaten İzmir, İstanbul metropol çok büyük sıkıntılar var. Ama Mersin ölçeğine baktığımızda çok daha büyük problemler ve sıkıntılar var. Ben müsaade edersen bugün bu minvalde ilerlemek istiyorum. Notlarımın arasında çok müzdarip olduğumuz geleneksel çarşı kültürünün yok oluşuyla alakalı, tükenmişliğiyle alakalı sorularım varsa ya da bu minvalde ilerlememiz gereken bir gündemim varsa ona göre konuşmak istiyorum.
23: Şöyle, biliyorsun kasaplar çarşısı
24: evet.
23: Yenileniyor. Zafer Çarşısı'nın bir kısmı yıkıldı, bit pazarı gitti. Çarşının genel dokusu değişiyor aslında ama iyi yönde değişmiyor. İstiklal Caddesi tek yön, esnaf isyanda, trafik berbat. Hala bu konuyla ilgili bir düzenleme söz konusu değil. Bu konuda da şikayetler artıyor.
24: Evet.
23: Çarşıya insanlar aracıyla gelemiyor. bir otopark ücreti 150 lira. Gidip mahalle aralarına koyuyor. Örnek veriyorum, adam getiriyor senin dükkanın önüne koyuyor. Akşama kadar orada kalıyor. Sen isyan ediyorsun.
24: Evet.
23: Haklı olarak. Tamam, sen de aracını koyma. Sen de koyuyorsun. Akşama kadar bırakıyorsun. Çünkü koyacak bir yerin yok. Kentte insanların kullanabileceği hızlı, uygun bir toplu taşıma sistemi yok. Otobüste bunu çözemezsiniz arkadaşlar.
24: Çözemezsin.
23: Otobüste çözseniz İstanbul, Ankara, İzmir çözer. Çözemezsiniz. Metroyla da çözemezsiniz. Bu kentte metroyu yapamazsınız. Ama metrobüs de çözebilirdiniz. Bunu ısrarla yapmıyorsunuz. Hani bir slogan vardı ya, kafalar değişti. Maalesef kafalar değişmemiş.
24: Çok ben hafta sonu bir gene İç Anadolu turu yaptım.
23: Evet.
24: Niğde, Nevşehir ve Kayseri hattındaydım. Bu üç gün üç şehirde şöyle bir nabız yokladık, gezdik. Tabii biz bu kentleri gezdiğimizde amacımız ne? Mersin ölçeğinde küçücük bir kent bunlar, buralar. Kayseri'yi kastetmiyorum ama Nevşehir ve Niğde bize baktığımızda küçücük. Hatta Nevşehir ve Niğde büyük şehir değiller diye biliyorum.
23: İkisi Nevşehir olabilir.
24: Yani büyük şehirse, ya, büyük şehirse de yani bir jest olarak verilmiştir. Ben büyük şehir olduğuna inanmıyorum. İkisini
23: ona bakarsan
24: de,
23: yüz ölçümü olarak çok çok küçük yerler bile büyük şehir statüsünde.
24: Şöyle buralarda böyle gittiğimiz, gezdiğimiz zaman, mesela yeni bir kente gidip geldiğimiz zaman şöyle yaparız. O kentin tarihi dokusunu, çarşısını gezeriz. Hafta sonu Kahramanmaraş, Gaziantep gezimiz var. Oralara gideceğiz dostlarımızla birlikte.
23: Şimdi tamamen görmek için.
24: Tamamen görmek için. Evet. Gezeceğiz.
23: İnceleme.
24: Bakın, bu incelemelerde Mersin'in ne kadar metropol olmadığını, aslında kaderine terk edildiğini, sadece temel belediyecilik hizmetlerinin dışında çok farklı hamleler yapılmadığıyla karşı karşıyayız. Şimdi çarşıda küçük bir işletmemiz var. Buraya gelen müşterilerimiz şunu söylüyorlar. Anlatılana göre burası Mersin'in kalbi diyorlar, Akdeniz.
23: Eskiden.
24: Eskiden, evet. Onun altını bir çizelim. Sonra diyorlar ki, sizin çarşınız burası mı? Evet, çarşımız burası, merkezimiz burası. Sonrasında adı üstünde yeni bir şehir kuruldu. Küçük belde olan Mezitli 90'lı yıllardan sonra tamamen imarlaşmayla bir tabiri caizse bir ilçe statüsünde değil de bir il kadar büyüktü, büyüdü ve artık her yerde kendilerine ait bir yaşam alanı oluştu. Yani Mezitli'deki orada yaşıyor, çalışıyor, eğer buralarda işi yoksa orada konaklıyor, o bir şekilde hayatını orada idame ettiriyor. Toroslar'da hakeza öyle bir durum söz konusu oldu ama merkez ilçelerle alakalı Akdeniz, liman ve geçmiş yıllardan bahsediyorum, eğitim kurumlarına yakınlığı, kamu kurumlarının buralarda olması bir cazibe merkezi halindeydi. Yani şu anda adliyenin yeri değiştirildi.
23: Eskiden dershaneler vardı.
24: Adliyenin yeri değiştirildi. Tamam, yine Akdeniz lokasyonunda bir yerde, fakat bölge esnafına ne kadar yararı var, onlar tartışılabilir bir durum. Emniyetin malum binası Yenişehir sınırlarına taşındı. Bunların hepsini tek tek açmak istiyorum. İlçe merkezinde bulunan tapu binası farklı lokasyonlara, Yenişehir'de biliyorsun o Gemeka'nın üstünde, öbür Gemeka değil de ikinci çevrenin üstünde.
23: İki tanesi yer. İkisi orada. Diğerleri farklı orada yerlerde. Duruyor.
24: Bunları özellikle söylememde fayda var. Eğitim kurumlarının bir gitmesi. Şimdi bunlar giderken bunlar neden gittiler? Niçin gittiler? Niçin yeni lokasyonlar aradılar? Ya da buralara giderken bu binaların kaderleri ne oldu? Bunların hepsinin sorgulanması gerekiyordu.
23: Sence?
24: Bunun bir plan program dahilinde olduğunu düşünmekteyim.
23: Yani bir kaçış değil mi?
24: Bu çok büyük bir kaçış oldu. Özellikle Akdeniz'in çehresini değiştirmesiyle alakalı gelen bütün büyük şehir, Kocamaz'dan Macit Özcan döneminde bunları çok konuşmuyorduk. Şöyle, ilk dönemlerinde büyük şehir yasası yoktu. Merkez ilçe olarak Akdeniz'de atıyordu yani, ki yalana gerek yok. Yani çarşıda bu dediğin şeyler de 90'lı 2000'li yıllardan bahsediyorum. Burada bir cazibe merkeziydi. Ben şimdi akşam 7'den sonra çarşı merkezine buralara gelmeye korkuyorum. Onu sana söyleyeyim. Yani Bektaş ne alaka diyeceksin. Çok korkuyorum yani. Buralarda güvenlikle alakalı zafiyetlerin olduğunu düşünüyorum. Emniyet yetkilileri bu konuyla alakalı çok sıkı bir çalışma içerisindeler ama birçok
23: sakinleşiyor. Biraz onun etkisinden kaynaklanıyor.
24: Birçok
23: insanlar nahoş... çünkü burada çalışıyor. Başka yerde ev olduğu için çekiliyor insanlar buradan. Çarşının da bir cazibesi kalmadığı için.
24: İşte cazibesinin kalmadığı için. İşte bununla
23: daha karışık kalabalık olduğu için insanlar
24: Bununla alakalı
23: park sorunu zaten bir türlü çözülemedi.
24: İşte satır başlarında senden yazdıklarımı konuşmak istiyorum. Çok önemli şeylere parmak bastım. Şimdi bir yeri yıktığın zaman o yerin topluma ne katkısı oluyor? Tekrardan yeni bir yerleşim yeri kuracaksan ya da bir ticarethane, belediyenin insanlara, vatandaşlara ulaşabileceği ne yapabilirim diye bunu düşünmesi lazım yerel yöneticilerin. Kırmızı Lacivert Nişanı'nın yıkılmasıyla alakalı süreç çok uzun sürmüştü ve sonuçta Kırmızı Lacivert yıkıldı. Geçtiğimiz haftalarda da orada bir çay içtim. Görüntü attıydım, görmüşsündür. Akabinde halkımızın bit pazar olarak bildiği Zafer Çarşısı'nın yıkımıyla alakalı bir süreç gerçekleşti. Orayla alakalı nasıl bir gelecekte bir hamle yapılacak? Bunlar hepsi muallakta olan şeyler ya da benim bilmediğim şeyler. Bilenler varsa yazsınlar, öğrenelim. Kasaplar Çarşısı'yla ve Balıkçılar Çarşısı'yla alakalı geçtiğimiz gün o bölgeyi gezdiğimde, esnafları dinlediğimde çok enteresan şeyler duydum. Kasaplar Çarşısı da, yani biraz esnaflarda da bunu neye dayanarak söylüyorlar bilmiyorum. Orası yapılan restorasyon çalışmasıyla alakalı ben şeyi inceledim. Projeyi bilen inceledim. Çok güzel, nezih bir kasaplar ve balıkçılar.
23: Balıkçılarla ilgisi yok, hayır. Balık pazarı aynen kalıyor.
24: Aynen, o kalmaması lazım mesela. Oranın da kalmaması lazım.
23: Ama işte
24: lazım.
23: Balık pazarında mülkiyet sorunu var. Orada yer sahibi olanlar var. Belediye ait değil oralar. Kamu değil orası.
24: Yani bunlar
23: bir kısmı çünkü Kasaplar Çarşısı'nda özelleştirildi. Yani kamuya geçti, pardon.
24: Anladım.
23: Bir kısmı zaten kamuya aitti. Ama balık pazarında durum daha farklı.
24: İşte bu daha farklılığı olması sebeplerini de işte yerel yönetimler akla deve değil sevgili dostum. Bunlar çözülebilecek hamlelerde. Oradaki görüntü, o koku, pislik, o görüntüyü görünce insanın oradan ivedi bir şekilde kaçası geliyor.
23: Ya zaten dikkat ediyorsan her ilçede artık balık pazarı var.
24: Şimdi
23: burası tamam merkezde ama artık insanlar kendi ilçesinde, yani tutup da adam Mezitli'den kalkıp buradaki balık pazarı için özellikle gelmiyor.
24: Ben de diyorum ki işte özellikle gelmesi için bu çok işte can alıcı
23: şey
24: yere geldik. Can alıcı yere geldin işte.
23: Niye gelsin?
24: Antep'te, Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da, Adıyaman'da gezdiğim, Niğde'de, Nevşehir'de özellikle gelmesi için İnsanları o bölgelere çeken merkezler var. Yani kişi başka bir kentte ziyaret ettiği zaman bu bölgelere geliyor. Şimdi
23: Mersin... Bizde merkezler dağıldı. İşte birçok yerde merkez var. Pozcu'ya git, orası kendine göre bir merkez olmuş.
24: İşte ben de diyorum ki yani burada benim kendi işletmemizin olduğundan dolayı bunları bu kadar bastıra bastıra konuşuyorsun diyen bir kitle olabilir. Öyle değil. Burada çok ciddi yıllara emeğini vermiş, zanaat işleriyle uğraşan esnaflarımız var. Burada hatta söyleyeyim sana, ayakkabı tamircileri var. Beyaz eşyacılar var. Terziler var. Kasaplar vardı. Balıkçılar vardı.
23: Hala ve kumaşları boyayan kot pantolonlar
24: yerler
23: boyayan
24: vardı. Yani var. Ben diyorum ki her şey para değil. Bazen bazı kültürümüzü, bazı geleneklerimiz, o kent dokusunu kaybetmememiz gerektiğini.
23: Da, çırak yok.
24: İşte
23: kalpa yok.
24: Abi
23: adam ben yapabildiğim yere kadar yapacağım.
24: Nereyi
23: diyor.
24: Tutsak? Sonra, bak nereyi tutsak?
23: Şimdi, beyaz eşyayı birileri satar.
24: Dün mesela çarşıyı
23: ama
24: gezdim.
23: Ama terzi herkes yapamaz.
24: Yapamaz. Dün çarşıyı gezdim. Bıçak bileme işlerinde bazıların evlatlarının yanında olduğunu gördüm. Ayakkabı tamir işlerinde kendilerinden daha küçük ustaların, bak kalfa demiyorum, çırak demiyorum, ustaların olduğunu gördüm. Yani kendi gittikten sonra oraya oturacakları gördüm. Ben de diyorum ki bunlar kentin dokusu. Bir kentin dokusuna mesela bak, Şanlıurfa'ya, Gaziantep'e gittiğinde Antep bu işi bitirmiş. Biz Yarın yakın tarihte Adana Lezzet Festivali düzenlenecek. Eğrisiyle, doğrusuyla, hatasıyla, eksiğiyle. Adana bunu yıllardır yapmaya başladı.
23: Film festivali var.
24: Film festivali, Adana Portakal Çiçeği Festivali evet. var. Şimdi biz
23: akın akın insanlar gibi.
24: Şimdi biz ne
23: İsmi
24: kadar
23: önemli değil.
24: Ne kadar acı bir durumdur ki Erkan'a da güzel izliyor orada. Hayırlı yayınlar demiş. Bir şey söyleyeceğim.
23: Evet.
24: Yan taraftaki esnaf, karşı taraftaki otel, yanımızdaki petrol istasyonu, yanı başımızdaki affedersin aklına gelebilecek tüm meslek dalları, başka şeyler söyleyecektim de söylemiyorum.
23: Affedersin deyince dedim acaba ne var
24: etrafında? Demeyeceğim işte, demeyeceğim. Yayından sonra diyeceğim. Aklına gelebilecek tüm Mersin'le alakalı kişiler, Mersin'deki, altını çiziyorum, Mersin'in yanındaki il, Adana'daki yapılacak festivalden tabiri caizse kırıntıları beklemeye çalışıyor.
23: Yani tamam, bir şey soracağım.
24: Kaba tabir ama tamam, kırıntıları şey beklemeye
23: tamam,
24: çalışıyor.
23: Tamam, festivallere tekrar döneriz, Adana'ya tekrar döneriz. Senin sektörünle ilgili soracağım.
24: Sor.
23: Bir Cezerya Festivali, kerevişle de birleştirilebilir bir tatlı festivali olabilir. Yani Mersin evet. özgü birkaç tatlı yan yana getirilebilir. Sadece evet. bir olmayabilir.
24: Evet, evet.
23: Bu konuda odalarınız ne yapıyor? Bu konuda STK'larınız ne yapıyor? Bu konuda esnaf ne yapıyor?
24: Bunlar Paris turu atıyorlar. bazen İsveç yapıyorlar. Zaman zaman fırsat bulduklarında Almanya'da, Berlin'de karışık tostla şey içiyorlar.
23: İnceleme,
24: muzlu
23: inceleme,
24: muzlu süt içiyorlar. İnceleme yapıyorlar.
23: Yani, evet.
24: Ben geçtiğimiz yıllarda Meslek Adamları Birliği'nin genel sekreter olarak
23: yönetimindeydim.
24: Onunla beraber Mete Soy, şu andaki cezaevindeki Mete Soy Başkanı'nı ziyarete gittim. Herkes kendini tanıtıyor haliyle. Konuşuyoruz. İşte başkanlar konuştu. Yönetim olarak gittik. Sıra bana geldi. Ben de dedim yani şekerleme kuru yemiş gıda işi yapıyoruz sevgili başkanım dedim. Biliyorum seni, tanıyorum dedi. Sonra dedi ki Cezerye'ye dedi biz dedi şey yapmamız lazım dedi sevgili Bektaş dedi. Ne yapmamız lazım başkanım dedim. Bir kalite, bir standart belirlememiz lazım. Çok güzel.
23: Çok güzel.
24: Çok güzel.
23: Çok güzel. Kaç sene evvel?
24: İşte ilk seçildiği dönemlerde. Yani benim o da Meslek Adamları Birliği'nde genel sekreterlik yapıyorum. Şimdi artık Meslek Adamları Birliği'nde yönetim bizde değil. Başka birinde. 2-3
23: sene oldu yani.
24: İşte 3 sene oldu. Şimdi halen standart gelecek. Halen belli bir bununla alakalı bir hamle yapılacak. Tabii bu şu andaki mevcut abimizin sorunu değil. Bütün memleketin sorunu ama şu anda o günkü söylediklerini...
23: Beni de ziyaret etsen ben de sana derdim yine ya Bektaş şu Tantuni'ye bir standart getirmemiz lazım. Cezerye'de bir standart, bir festival yapmamız lazım
24: biz,
23: derdim değil mi?
24: Biz her yıl külüstür, iki tane traktör buluyoruz. Onun üstünü portakal ve mandalinalarla süslüyoruz.
23: Bıraktık artık
24: onu. Onu da bıraktık. Ondan sonra Hastane Caddesi'nin belirli bir lokasyonda işte o gün Vali Bey de orada yürütüyoruz adamcağızı işte hangi vali denk gelirse. Ondan sonra Dağıl'ın Narenciye Festivalimiz bitmiştir deniliyor. Limon üreticisi ağlıyor. Portakal üreticisi, mandalina üreticisi ağlıyor. Şeftali üreticisi 5 liraya şeftalisini satmakta zorlanırken 13 lira maliyetiyle, 1 kilo şeftalinin 13 lira maliyetiyle isyan eden Mezitli'nin köylülerini görüyoruz. Dolayısıyla yattığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değmeli.
23: Attığımız.
24: Evet. Evet, evet. Hı. Yani değmiyor.
23: Evet.
24: Değmediği için de dar alanda kısa paslaşma yapıyoruz. Birbirimizle ruhsal tatmin oynuyoruz. Ruhsal tatminin olduğu bir yerde bugün geçti, yarın Allah kerimdir denilen bir zihniyet gündeme geliyor. Dolayısıyla Mersin bu makus tarihinin önüne geçemedi. Geçmesi için de ben buradan saçım vardı konuşurken, artık saçlarımız yok. Dişlerimiz vardı, yeni dişler yaptırmaya başladık. Yani biz de yaşlanıyoruz.
23: Biz değişiyoruz.
24: Abi biz değişiyoruz.
23: Ama
24: Mersin'de
23: sorunlar değişmiyor.
24: Mersin'in sorunları değişmiyor. Hatta daha kötü hale geliyor. Bu vesileyle artık birilerinin ben burada mesela böyle hep böyle olumsuz şey söylemeyi seven bir programcı değilim. Hem televizyon programlarımda, hem radyo programında, hem sosyal medyada, gazetedeki köşemde hiç sevmem. Yani gerçekten iyi bir iş yapıldıysa böyle sırf muhalefet olsun diye bir kitle vardır bilirsin, hiçbir şeyi beğenmez, gölgesiyle kavga eden bir kitle vardır. Hayatım boyunca öyle olmadım. Güzel bir şey varsa bunu taçlandırmak, güzellendirmek, dostunu yücelt ki yani. Dostunu yücelt ki dostunla birlikte sen de yücelesin. Ama sevgili Tultak, geldiğimiz noktada 4 ay önce 3 ay önce programı yaz tatiline girdiğinde ara veriyoruz. 4 ay sonra sevgili Ayhan'la yaptığım programda söylediğiniz gibi aynı şeyler sanki hiç bitmemiş, daha körüklenmiş diye.
23: Aradan bir hafta
24: bakıyoruz.
23: Geçmiş gibi.
24: Şimdi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'in Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalması, ona yakınlığıyla bilinen vekilin burada kalması, diğer bir seçilmiş Cumhuriyet Halk Partili vekilin yeni partiye geçmesi, zaten ilk
23: belediyelerin geçmesi, bazılarının geçmemesi.
24: İlk seçildiği günden bu yana CHP listelerinden seçilip de CHP'li olmayan Sayın Ekmen'in DEVA'ya geçmesi. Ondan sonra bunların tek tek toparlayacağım, bir yere getireceğim. Yeni partiye geçecek mi, CHP'de mi duracak diye bir durum bilen varken Belediyeler Birliği Başkanı seçilmesi, Mersin'le alakalı ve belediyelerle alakalı Sayın Seçer'in meclis aritmetiğinde diğer ittifak bileşenlerinin daha çok olmasıyla alakalı meclisin çok sağlıklı, bana göre çok sağlıklı çalışmalarını düşünüyorum. Büyükşehir Meclisi'nin oradan bir verim alınmadığını görüyorum. İlçe belediyelerinde CHP'li seçilenlerin yeni partiye geçmesi, bazılarının CHP'den ihraç edilmesi bir kısır döngü içerisine girdi. Bakın, burada kaybeden Mersin. Ben açık yüreklilikle size söylüyorum. Burada kaybeden Mezitli, burada kaybeden Yenişehir, burada kaybeden Büyükşehir, burada kaybeden Toroslar. Ben hayatım boyunca böyle bir seçim dönemi geçirmedim. Ben böyle bir kaos, böyle bir sabahleyin bizi nelerin beklediği bir seçim görmedim. Gerçekten Toroslar'da problemler var. Gerçekten Yenişehir'de problemler var. Çözülmeyi bekleyen ivedi bir şekilde temel belediyecilik hizmetlerin, personelin maaşını ver, çöpleri toplamayla sadece belediyecilik olmadığıyla alakalı birçok sorun var.
23: Bu dönem özellikle...
24: Bu dönem enteresan bir dönem Tultak.
23: Yani bu dönem özellikle ilçe belediyeleriyle ilgili çok fazla şikayet duydum ben. Yani tamam, geçmiş dönemlerde de eksikler, yanlışlar mutlaka.

0: Memnuniyetsiz.
1: Şimdi işte bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden bir yeni bir partinin çıkması, belediyelerdeki yaşanan usulsüzlükler ve yolsuzluklarla alakalı sıkıntılar, Silifke Belediyesi'nin belediye başkanı şu anda cezaevinde sevgili Tultak.
0: Evet.
1: Hakeza diğer Batı Mersin'in batısına doğru gidildikçe birçok Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş ve şu anda CHP'de olmayan farklı siyasi bir partiye
0: Aydıncık
1: geçti.
0: pardon,
1: Anamur
0: geçti.
1: geçti.
0: Anamur geçti, onu hatırlıyorum.
1: Ya diğer bölgelerde de geçenler olacaktır. Yani
0: Aydıncık geçmedi. Aydıncık
1: Mut
0: hala
1: İyi
0: CHP'de.
1: Parti'de, Çamlıca ile İyi Parti'de ama oralardan da gelen sonuçlarda halk rutin belediyecilik hizmetlerinin dışında bir hamle olmadığını görüyoruz. Hatta geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabımdan da yazdım. 2014 yılında dönemin belediye başkanı tarafından açılan Yunus Emre Kültür Merkezi'nde bir açılış yaptı Toroslar Belediye Başkanı. Yani akıl tutulması mı denilir buna?
0: Peki ne diye açılış
1: O
0: yapıyor?
1: belediye binamızı açtık dedi. Yani belediye binamızı açtık dedi.
0: Zaten belediye binasını sen eski yerinden oraya taşıdın.
1: Sandalyeyle
0: Orada
1: masalarını
0: zaten
1: taşıdın.
0: bir bina vardı. Tadilatını yaptın. İçine
1: Yani
0: oturdun.
1: tadilatı dedim, aralara bir masa koymuşlardır ya da bir de bu kartopya duvarlar vardır
0: Bölün
1: büyük bir
0: işte yani.
1: ihtimalle.
0: Orayı belediye binası yaptı. Kültür merkeziydi orası.
1: 2014 yılında dönemin belediye başkanı Sayın Hamit Tuna tarafından yapılmış, memlekete hizmet
0: Bence
1: edilmiş.
0: en çok eleştirilen şu an Toroslular Belediyesi. Birinci sırada o var.
1: Abi ben Akdeniz'de de aynı şeyi görüyorum.
0: Sıralama olarak söylüyorum.
1: Evet. Orada da aynısını görüyorum. Mezitli'ye gelince, Mezitli Belediye Başkanı ile alakalı Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihracı var. Yeni partiye geçip geçmeyeceği ile alakalı orada da zaten bir problemler varmış sanırım. Ve geçtiğimiz gün Mezitli yeni parti kongresinde silahların konuşulduğunu
0: Evet.
1: ve çok nahoş olayların olduğu ile alakalı bir gözaltı ve akabinde bir tutukluluk süreciyle alakalı bir durum yaptı. Mersin şu anda belediyecilik hizmetlerinin dışında bizim gibi yazan, çizen, konuşan yorumcular, gazeteciler şunları konuşuyor sevgili Tultak, yazan, çizenler olarak biz şunları konuşuyoruz. Şu ilçe sınırları içerisinde yapılan bir belediyecilik hizmetini değil de biz neyi konuşuyoruz? Kaos, kavga, tutukluluk, gözaltı, ihraç, bunları konuşuyoruz. Şimdi bu kısır döngü içerisinde belediye başkanları ne yapmak istiyor? Nasıl bir metot uygulamak istiyor? Bunları anlamakta zorluk çekiyorum. Altını çiziyorum. Belediye başkanına hiçbir şey olmaz sevgili Tultak. Cezaevine girmediği sürece hiçbir şey olmaz. 5 senelik zaman dilimini doldurur. Yine ilgili hangi partide kaldıysa, aday gösterirse tekrar aday olur. Kazanır, kazanmaz. Sonra bir işi var,
0: Olan ilçe
1: bir gücü
0: olur.
1: var. Olan o ilçe içerisinde yaşayan yurttaşlarımıza olur. Dolayısıyla bugün Mersin artık kavgadan, gürültüden, fitneden, fesattan bıkmış durumda. Yani her yıl farklı bir seremoni, her yıl farklı bir olay, her yıl farklı bir entrika. Eskiden Kara Melek denilen dizi vardı. Her gün yeni bir entrikalar çıkardı. Yalan Rüzgarı vardı. Annelerimiz çok izlerdi. Hatırla, Nebahat Sultan izlemiştir. Annem çok izlemişti. Biz de izlerdik mecbur. Başka kanal yoktu. Açardı izlerdi çocukluğumuzda 90'lı yıllarda. Tam bir Yalan Rüzgarı haline gelmiş durumda. Mersin'de çok büyük problemler var kardeşim. Çarşısı problem, trafiği problem, peyzajı problem. Yani ilaçlama çalışmaları yapılıyor çarşı merkezde veya Yenişehir'de. Pislik içerisinde. Dün mesela ben müşterilerimi dinlerim sevgili Tultak. Onlarla cezerilerini tartarken, çerezlerini verirken, meşrubatlarını, çaylarını ikram ederken onlara sorarım, şehir dışından gelenlere sevgili Tultak. Bazıları diyor ya, malzemeyi nereden buluyorsun? Abi biz sokaktayız, iş yerindeyiz,
0: İnsanlar
1: pazardayız.
0: anlatıyor.
1: İnsanlarla konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Sen benden bıktın, ben senden bu konuyla alakalı yazmaktan, çizmekten bıkmadık. Biz mobilyalı dükkanlardan, ofislerden şeyleri takip etmiyoruz. Nereden takip ediyoruz? Sahadayız. Bizzat halkın içerisindeyiz, pazardayız. İnsanlar pis Mersin demeye başladı. Yani Mersin'in temizlikle alakalı, hijyenle alakalı sorunlarının olduğu ile alakalı durumlar ortaya çıkmaya
0: Hakkını verelim
1: başladı.
0: birkaç tane emekçi kadın, birkaç tane emekçi adam.
1: Abi Allah onlardan razı olsun.
0: Bunların dışında yok.
1: Abi Allah onlardan razı olsun. Mesela lokasyon söylemekte fayda var. Özellikle temel belediyecilik hizmetlerinin dışında

0: dışında çok daha ciddi hamleler yapması lazım. Mesela sosyal belediyecilik anlamında bazı dokunuşlar yapıyor Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri. Bunlar önemli. Bunları ciddiye alıyorum. Fakat artık sosyal belediyeciliğin de bir yere kadar geldiğini, artık bazı riskli ya da çözüme kavuşturulması gereken meselelerle alakalı ciddi hamlelerin yapılmasıyla alakalı bir icraat içerisine girmeli. Mesela özellikle Büyükşehir Belediyesi'ne. Bunlardan trafikle alakalı ben geçtiğimiz gün motosiklet aldım sevgili Tutak. Artık belli bir süre havalar iyi gittiği sürece arabamla trafiğe çıkmaktan vazgeçtim. Bu kadar mı? O kadar kardeşim. Motosiklet aldım biliyorsun, söyledim sana yayından önce. Abi motosikletle daha yakın zamanda evime gidebileceğimi, daha
1: Ama
0: stresli,
1: biliyorsun
0: sinirsiz
1: tehlike de
0: gidebileceğimi.
1: arttı.
0: Tabii ki tehlike de arttı. Her gün geldiğimizde trafik kazalarıyla karşı karşıyayız. Yani bir de Mersin artık kabuğundan çıkmalı. Mersin'e ait az önce bir virgül vurdun, onaya ben devam etmek istiyorum. Mersin'e ait bir geleneksel kodlarımız olmalı artık. Yani Mersin mesela bunu çoğaltabiliriz. Mersin'le özdeşleşmiş bazı hamleler olabilir. Mesela portakal çiçeği dediğin zaman nasıl Adana geliyor? Lezzet dediğin zaman nasıl Antep ve Adana geliyor? Biz bunların hiçbir içerisinde yokuz. Az önce sana programın girişinde ne söyledim? Buralardan kalan kırıntılardan himmet beklemeye başladık. Bunu biraz
1: Orada
0: açmak,
1: otelde yer bulamayanlar.
0: bunu biraz açmak istiyorum. O günkü şartlarda işte o 3-5 günlük o süren festivalin olduğu, etkinliklerin olduğu dönemlerde Adana'da ve çevresinde otel bulamayan ya da otel ücretini pahalı bulan tur şirketleri Mersin'i tercih ediyor. Bizim Çarşı lokasyonunu ya da Yenişehir ya da Mezitli lokasyonu, işte merkez ilçelerde, Toroslar'da böyle bir şey yok ama Akdeniz'de, Yenişehir'de ve Mezitli'deki otellerde konaklıyorlar. Bu aslında ne kadar aciz ve ne kadar kent aidiyetinden ve kent kimliğinden uzaklaştığımızın göstergesi, biliyor musun? Şimdi daha acısı, Tarsus'ta otel yok. Tarsus'taki kitle de buraya geliyor. Yani arkadaş, konuştuğumuzda Tarsus 81. 82. 83. ilimiz olsun denildiğinde ya daha oteliniz yok. Arkadaşlar, yani bu kadar kaderine terk edilmiş bir kent, bu kadar bir ilçe, bu kadar bir metropol, bir kent daha ben Türkiye'nin dışında, bizim dışımızda bir yerin olduğunu düşünmüyorum. Merkez ilçelerde sorunlar var. Hep böyle şeylerin halının altına atılmış temel belediyecilik hizmetlerini yapalım. Çünkü orada halkın da ekonomik anlamda darboğaz içerisinde olması da belediye başkanlarının içine geliyor. Bu cümleyi açalım sevgili Tultak. Bu cümle saatlerce sana gazetende, köşede makale çıkartır. Bunu biraz açmak istiyorum. Evet, vatandaşın sorunu, ülke genelindeki ekonominin kötü olmasıyla alakalı vatandaş şunu umuyor. Ben diyor ücretsiz belediye otobüsümden yararlanıyorum. 65 yaş ve üstü ve emekliler için konuşuyorum.
1: Emekli değil, 65 üstü.
0: 65 üstü. Emekliler, babam mesela emekli olduğundan dolayı değil, 65 yaş üstü olduğu için anne baba.
1: 60-65 arası
0: indirimli,
1: 65 üstü
0: insanlar,
1: ücretsiz.
0: İnsanlar cebinden çıkan yedikleri, giydikleri şeye bakarlar. Diyor ki ben diyor ücretsiz belediye otobüsüne biniyorum diyor, belli bir kitle. Belli bir kitle Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait aşevinde günde bir öğün çıkan ve öğlen saatlerinde işte 3-4 gibi ikindi saatlerinde dağıtılan yemeğime bakarım diyen bir kitle var. Evde diyor bana diyor yaşlılığımla alakalı diyor sağlık bakım hizmetlerine bakarım diyor ve bunu çoğaltabiliriz.
1: Tamam, bunlar için rutin belediyecilik hizmetleri.
0: Dikkat ettiysen bunlar dar gelirlinin belediyelerden beklentileri. Şimdi sosyal belediyecilik, belediye başkanlarına eğer bunu da tam manasıyla sağlıklı Ahmetçi, Mehmetçi demeden toplumun her kesimine, gerçekten ihtiyaç sahibi olan bir kesime hitap ediyorsa, otomatikmen belediye başkanı bana göre olası bir yerel seçimlerde bana göre olaya 1-0 önde başlıyor. Çünkü mevcut belediyenin kaynaklarını kullanarak dar gelirli vatandaşlarımıza bu işleri yapıyorsun. Şimdi bu işler de belli bir dönemden sonra rutin hale geliyor sevgili Tultak. Bak, gerçekten rutin hale geliyor. Vatandaş, yemeğe beklemeyen vatandaş, Kırtasiye'yi beklemeyen vatandaş, onu bunu beklemeyen vatandaş artık kentin çözülmeyi bekleyen köklü değişimlere ihtiyacı olduğunu görüyor. Diyor ki arkadaş tamam, sen böyle sosyal belediyecilik hizmetlerini yapıyorsun ki birçoğunun haberi de yoktur. O da çok da umurumda da değildir belli bir kitlenin. Ben sana söyleyeyim, biz yazan çizen konuşan olduğumuz için benim umurumda. Ben bunları konuşmak zorundayım. Ama kentte çok daha büyük bir sorun gündeme geldiğinde bunlar, insanlar ne yapıyorlar? Konuşuyorlar, değerlendiriyorlar. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer ikinci dönemde çalışmıyor. Gerçekten çalışmıyor.
1: Aklı başka yerde.
0: Akıl başka yerde. Çünkü
1: Cumhuriyet... Sürekli başka meselelerle uğraşıyor.
0: Çünkü sürekli başka meselelerle uğraştırılacak bir sürece girdi. Türkiye
1: Belediyeler Birliği derken şehir şehir geziyor.
0: Abi olan bizim kentimiz oldu. Yani Mersin'de, Mersin'e lafı kavurmaya gerek yok. Dolambaçlı söylemeye
1: herhangi
0: gerek
1: bir
0: yok.
1: Şehirde herhangi bir belediye sorunu olduğu zaman burayı arıyor.
0: Burayı arıyor.
1: Başkan o.
0: Yani iyisin, hoşsun, güzelsin. Sosyal belediyecilikle alakalı dokunuşlar çok güzel. Tebrik ediyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz, tebrik ediyoruz, konuşuyoruz. Fakat bu memlekette yapılması gereken hamlelerin de artık bir anda hayata geçirilmesiyle alakalı durumlar var. Mesela kamulaştırılmayı bekleyen yollar var, alternatif yollar var. Yani bunlar için ne gibi çaba sarf ediliyor?
1: Hepsi birer maliyet biliyorsun.
0: Tamam maliyet, ama yani bu sorun çözülecek yani. Yani şunu söyleyebilir, iyi hatırla. Kendisinden haz etmem, o da benden haz etmez. Geçmiş yıllarda Tarsus'ta belediye başkanlığı yaptığında ilk seçildiği yıl Tarsus'ta kazma vurdu. Kepçeler çalıştı. Birileri dedi ki sen çıldırmış olmalısın. Yani sen ilk yeni seçildin. Ben ayı hatırlıyorum. Ben 43 yaşındayım abi. Tarsus'ta bir ayağım Tarsus benim. Gittiğimde Tarsus'ta 30 yıl öncesinde 10'lu yaşlarda, 12'li 15'li yaşlarda gittiğimde bir yağmur yağdığında balçığın içerisinde gezerdik. Ben hatırlıyorum. Bir anda kepçeler çalışmaya başladı. Tarsus'un dedi önceliği dedi, altyapıyla alakalı dedi. Sorun var dedi. Bunu çözeceğiz dedi. Kaybedersek kaybedeceğiz. Kaybetmezsek kaybetmeyeceğiz dedi. Ve 20 yıl belediye başkanlığı yaptı. 20 yıl belediye başkanlığı yaptı. Sayın Kocamaz'dan bahsediyorum. Akabinde de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Geriye dönüp baktığında şimdi öncelikleri değişen insanlar var. Temel belediyecilik hizmetlerinin yapılması bir yana dursun. Artık Yenişehir diyoruz mesela. Ben Yenişehir'de, Akdeniz'de karnımı doyuruyorum. Akdeniz'de işim var, gücüm var. Yenişehir sınırlarında barınıyorum yani. Konutum orada, orada yaşıyorum. Sevgili Tultak, bize telefonlar geliyor. Yenişehir ilçe sınırları içerisinde bir spor yapacağımız alan yok diyorlar mesela.
1: Çocukların top oynayacağı alan yok.
0: Futbol ya, şimdi yeni tesisler açılacak diyor belediye başkanına. Bir bakıyorum oraya bir küçük bir tenis kortu yapmış.
1: Ya abi her abi, yere bina yaptık. Her yere bina yaptık.
0: Her yere bu bina yaptık.
1: 200 bin boş daire var. 200 bin.
0: Yani ama halen bu memlekette
1: ama hala bina yapıyoruz. Her yerde görüyorsun değil mi? Satlık, kiralık, satlık, kiralık, satlık, kiralık.
0: Nasıl alacaksın bu ekonomik yapıda? O ayrı bir konu. O da apayrı bir konu.
1: Ama yani çok sayıda satlık, kiralık var. Bir o kadar da boş var. Hiçbir şekilde satlık, kiralık değil. Ama biz ona rağmen hala bina yapıyoruz. Yer kalmadı abi, yer kalmadı.
0: Abi ben temel şöyle bitirmek istiyorum bu konuyu. Temel belediyecilik hizmetlerinin artık 6-7 yıllık dilimde vakkosunun yapıldığını, temel belediyecilikte, sosyal belediyecilikte yapıldığını, artık kentin çok büyük daha sorunları olan reformist hamle yapacak, risk alacak müdahalelere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bunları birkaçını söyledim az önce. Yani belediye personelinin maaşını ve çöpleri toplatılmanın dışında bu memlekette Büyükşehir Belediyesi'nin ve bir ilçem ve hükümet kaynaklı çözmesi gereken birçok sorunu var sevgili Tultak. Bunların artık hayata çözülmesi gerekiyor.
1: Mehmet İrfan iyi yayınlar demiş. Esat Durak iyi yayınlar. Gençler demiş. Teşekkür ederiz. Erkan Adı Güzel de iyi yayınlar demiş. Murat Altuğ iyi yayınlar demiş. Adnan Zorlu Kızıltan. O da üniversitede balina tadilatında o inşaatta çalıştığını söylüyor. Teşekkür ederiz. Ahmet Cumhur Civan Bey de, o da iyi yayınlar demiş. Nevzat Kilik yönetim kurulu başkanımız, o da iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Nebat Hanım da kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Hasan Çadırcı selamlarını iletmiş, iyi yayınlar demiş. Erol Yılmaz, o da iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Ergün Var, Mahmut Altınbakır.
0: Evet. İyi yayınlar demiş, evet.
1: Teşekkür ederiz.
0: Yani şimdi aklın yolu bir, laf dolanmacına gerek yok. Artık Demirtaş Alsancak hattında doğduk büyüdük ikimiz. O bölgeleri biliriz. O bölgede Devlet Su İşleri ve Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yapılan bir Efrenk Kordonu'ndan şeye kadar bir proje var.
1: Yenileme güzelleştirme.
0: Evet, yenileme güzelleştirme güzel de oluyor. Takip ediyorum. Bak, güzel şeyleri de söylemekte fayda var. Belediye başkanına da yazdım. O da teşekkür etti. Söyledim bu durumu. Gittim bizzat yerinde inceledim. Müftü Deresi'nden DSE'yi orayı bir ıslah çalışması vardı. Geçtiğimiz yıllarda ve dışını gerekli aksamla kapattı, tehlikeyi önleyerek oralarda güzel yaptı. Şimdi oraya bir yaşam vadisi adı altında bir proje var. Buradaki mahalleleri heyecanlandırmak anlamında, kalkındırmak anlamında güzel bir gelişim. Doğaya, insanların orada aileleriyle birlikte oturup bir nefes alabileceği bir ağaçlık, bir alan olması anlamında güzel şeyler sevgili Tutak. Olabilir bu tarz şeyler, güzel işler. Benim bu proje çok enteresan bir ilkokul, ortaokul arkadaşım, aynı mahallede büyüdüğümüz. Abi, sen bize bunu 30 sene önceden söylüyordun. 30 sene sonra yeni hayata geçirildi. Evet dedim, tebrik ediyoruz arkadaşım. 30 sene önce Sayın Macit Bey vardı, Kocamaz Bey vardı, sonra tekrar Vahap Bey vardı. Vahap Bey'e yapmak nasip oldu. Şu anda da çok ciddi bir %50'lik dilimi bitti. Devlet Su İşleri çok ciddi, hızlı çalışıyor, ummalı çalışıyor ve vardiyalı sistemle çalışıyor. Çok iyi çalışıyorlar. Büyükşehir yetkilileri de çok iyi çalışıyor. Her gün önünden geçiyorum. Ondan bu kadar yakının konuşuyorum. Mahallelerin kalkınması anlamında insanların bir derin nefes almasında, zaten yazları betona boğulmuş bir kentte 4 tane ağaç gördüğümüz zaman mutlu oluyoruz. Dolayısıyla güzel bir proje. Ama sevgili Tultak, toplu ulaşımla alakalı sıkıntılar var. Özellikle
1: toplu ulaşamama
0: ile alakalı problemler var. Akıllı kavşaklarla alakalı çok ciddi problemler var.
1: Ya Bektaş, ben sana bir şey söylüyorsam belki dersin kafamda soru işaretleri var, durayım düşüneyim. Ama birden çok kişi sana aynı şeyi söylüyorsa, ya burada bir sorun var demez misin?
0: Dersin.
1: Ama demiyorlar.
0: İşte demiyorlar. Şöyle bir durum var. İşte bu durum beni çok...
1: Hayır, bu kavşak başarılı değil abi. Birçok kazanın sebebi...
0: Her gün kazalar var bu kavşaklarda.
1: Bu akıllı kavşaklar dediniz, kanal kavşaklar dediniz, birçok kazanın sebebi.
0: Sebebi bir de yani...
1: Türkiye'de örneği yok.
0: Ver bizde, işte bizde örneği var.
1: Türkiye'de
0: işte.
1: Yok yani. İşte başka illerde işte. Hani çok yaygındır. Evet. Başarılı bir kavşak uygulamasıdır. Türkiye'ye yayılır. Öyle bir şey de değil.
0: Öyle bir şey de değil. Yani şimdi... gerçekten muhatap kabul ettiğimiz kişilerin senin dediğin üzere, hayır sizin bildiğiniz gibi değil abi, her şeyi ben bilirim.
1: Ya gelirim her sana şeyi... derim ki ya Bektaş, bu cezerenin tadı iyi değil. Sen dersin ki damak tadı. Farklı olabilir.
0: Ama
1: sana
0: 20
1: göre.
0: Kişi aynı şeyi söylüyor.
1: 20 söyledim. Kişi aynı şeyi. Sen de bir tat yani, değil mi? Bir sorun var dersin.
0: Sonuna kadar katılıyorum. Sonun, hatta 20 kişiyi beklemeksizin bir kişi aynısını söyledi.
1: Ya olabilir, damak tadım benim farklıdır.
0: Bunun kritiğini yapmak zorundayım ben. Evet. Çünkü orası benim hayatımı idame ettirdi.
1: Yok abi, kabul etmiyorlar. Kanal kavşak başarılı onlara göre. Değil abi, değil.
0: Yani bir de Mersin'de mesela
1: İstiklal Caddesi'ni tek yön yaptınız. Başarılı değil.
0: Geçtiğimiz günlerde şöyle bir açıklaması vardı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın. Vatandaş odaklı bir belediyeyiz ve vatandaş odaklı belediye olduğumuz için vatandaştan gelen tabiri aynı böyle kullandığını söylüyorum.
1: Siyasetçi söylemleri.
0: Vatandaştan gelen talepler bizim için önemlidir denildi ve oranın tekrardan çip yöne döndürülmesiyle alakalı bir çalışma içerisinde düşünüldüğüyle alakalı bir topluma, medyaya bir şey pompalandı.
1: Tamam, 3 ay oldu.
0: Ama şimdi geldiğimiz noktada dediğin üzere bu 3 ay önce oldu. Bir gelişme yok. Yani neyi bekliyorsunuz? Yani bunun fizibilitesi yapılması gerekiyordu şimdiye kadar. Orada her gün sıkıntılar var. Bir de buradan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bir seslenelim. Abi, bütün memleketin sabahın 8'inden akşamın 10'una kadar motosikletli trafik denetlemesindeki motosikletler işi gücü bıraktı. Sabahın erken saatlerinden tüm gün İstiklal Caddesi'nde belli lokasyonlara motosikletlerini park ediyorlar. Buradan emniyet müdürümüz duyuyordur. Ya da gönderiyorlar ses kaydımızı, söylüyorlar. Yani burayı bir sessiz sedasız teftiş etsin. Motosikletler orada. Arkadaşlarımız orada çorbacı da, çaycı da, limonatacı da oturuyor akşama kadar.
1: Ne yapsın? Ceza mı kessin?
0: Ceza kessin değil. Ceza kessin.
1: Park etmeye izin vermesin. Abi, öyle bir şey mi? Yani talebin ne?
0: Yok, talebim çalışsınlar abi. Orada durmasınlar, oturmasınlar abi.
1: Tamam işte, ne yapsınlar?
0: Orada abi gitsinler, çalışsınlar. Hareket halindesinler.
1: Araçların
0: orada,
1: park etmesine izin vermesinler.
0: Araçlar orada akşama kadar park ediyor,
1: evet,
0: kardeşim.
1: Doğru. Bizim yani, Silvike Caddesi hiç, de aynı.
0: Hastane Caddesi onlar da orada
1: aynı.
0: Park ediyorlar.
1: Zeytinbahçe Caddesi de
0: hiçbir
1: aynı.
0: Şeye yaramıyorlar.
1: Pozcu'ya git aynı. Ha,
0: yani şimdi sadece cezayla...
1: Bu arabalar olmazsa çözülür aslında sorun.
0: Bu çok güzel oldu. Cezayla, vergilerle bu sorunların, ekonominin çözülmeyeceğini, bu arkadaşlarımızın da artık bölgelerinden çıkıp gerçekten kendi işlerine dönmeleri gerektiğini düşünen bir arkadaşınızım. Dolayısıyla bu konuyu şöyle noktalayıp farklı bir yere dönmek istiyorum. Zamanımız var değil mi sevgili Tultak?
1: Evet.
0: Şöyle, halen vergi ve cezalarla dönen bir trafik sistemimiz var. Bu trafik sistemiyle sadece vatandaşın belini kırmış oluruz. Bir öteye geçmiş olamayız. Sen şimdi otoparkla alakalı sorunu çözmez. Vatandaş oraya arabasını getirip koydu diye vatandaşı arkasından yasal hakkın olarak otopark cezası, yanlış otopark diye cezayı gönderirsen, evet bu parayı alırsın. Ama yani bu paranın ne kadar helal, ne kadar haram olduğunu da senin takdirine bırakıyorum. Bizi dinleyenlerin takdirine bırakıyorum. Sen alternatifini, önlemini al. Akabinde ondan sonra vatandaş buna uymuyorsa gerekli cezayı müeddiye yap. Şimdi bir insanlar çarşıdan, Akdeniz'den, belli bir lokasyonlardan elini ayağını çektiler.
1: Çektiler. Bu ve bu uzaklaşıyorlar artık.
0: Abi bu ve buna benzer sebeplerden dolayı artık insanlar gelmiyorlar. Evet. Dediğin gibi adam...
1: Son cümlem de Mersin İtman Yurdu olsun.
0: Mersin İtman Yurdu bu hafta kendi saha ve seyircisi önünde Diyarbakır takımını 2-1 mağlup etti. Beklediğimiz bir sonuçtu.
1: Geçen hafta sen beraberle razıydın.
0: Puan
1: iyi dedin.
0: İyi dedin. Bu hafta da aynısını söylüyorum. Bu oynanan futbola,
1: bu kadro yapısına
0: gerçekçi olalım. Bir puan iyidir. Bu sene ligde kalmak iyidir. Hatta yayına gelmeden önce bir şey duydum. Aslı astarı var mı bilmiyorum. Hani Malatya takımı ligden çekilmişti ya.
1: İki Malatya takımı var ama.
0: Yok, Yeşilyurt lider.
1: Evet.
0: Malatya Spor'dan bahsediyorum.
1: Malatya Spor abi.
0: Evet, o ligden çekilmişti ya. Herkese 3 puan yazılıyor ya. Bugün aldığım istihbarata göre artık Adana Spor'da maçlara çıkmayacakmış. Yani bir zahmet ligde kal. Yok, 4 takım düşecek. 4 takım düşecek. 4 takım düştüğü için 2 takımı altın alman lazım. Bu oynanan oyunla, bu kadro derinliğiyle bu kadar bitmiş tükenmiş.
1: %50 şansın artıyor yani.
0: Yani bitmiş tükenmiş bir şeyle, tükenmiş bir ligle Türk futbolunun geldiği hal orada. Dün hakemlerle alakalı durum ortada. Bunlar dün konuştuk. Sadece şöyle bir özetleyeyim. Bu tarz bir sorunun olduğu bir kentte Mersin İtman Yurdu'nun da bir kente bir ivme katmak için mücadele verdiğini görüyoruz. Akşamleyin eski Süper Lig hakemi Mersin çocuğu Sayın Vedat Tanı canlı yayına bağlamıştık. O şöyle söyledi. Ben hep söylüyorum bunu. Her fırsatta dile getiriyorum. Ya biz bir Kasımpaşa takımı, bir Başakşehir, bir Eyüp Spor değiliz. Buralara birileri
1: finanse
0: ettiği
1: yani
0: için
1: bizim o kadar
0: bu takımlar
1: yok.
0: Yani
1: onlardan daha büyüğüz aslında.
0: Ben daha bir şey söyleyeyim.
1: Öyle bir
0: üçüncülük takımıyız. Üçüncülük takımıyız. Evet, merkezi 1,5 kent, 1,5 milyon, 2 milyona yakın bir gayri resmiyle beraber 2 milyonluk bir kent olabiliriz. Yani 7-8 bin bir izleyenimiz, taraftarımız var. Hatta bazı dün akşam Mahmut Altınbakır programda övünüyordu, bir anda sus dedim. Burası dedim üçüncülük ve Mersin bir metropol kent, 7 bin.
1: Hayır canım, o kadar seyirci yoktu.
0: Yani 7 bin 6 bin vardı.
1: Hayır hiç alakası yok. Nerede 7 bin 6 bin?
0: Yok muydu?
1: Yok abi, maratonda 2 bin kişi ya var ya yok. Kapalı diye tabir ettiğimiz bölgede de 1000 kişi ya var ya yok. Yani 3 bin, 4 bin yok yani orada.
0: Yani bu çok üzücü bir durum.
1: Kale arkaları tamamen boştu. Maratonun üstü tamamen boştu. Hangi 7000'den bahsediyor?
0: Yani ben öyle dediğim yayında.
1: Yok, hayır.
0: Yani biraz gözlüğümü de kullanıyordum aslında. Gene takmam lazım demek ki. Yani maç izlerken de takayım.
1: Yok abi, 7000 kişi.
0: Şöyle söyleyeyim. Taraftar anlamında da bir böyle bir soğukluk var halen daha. O sinerjiyi yakalayamadık. O ambiyans olmadı.
1: Bir de maçların artık Ekim'den sonra öğle saatlerine, saat 2'ye dönecek, 14'e dönecek. Belki biraz daha artabilir seyirci sayısı. Şimdi akşam oynanıyor. Pazar akşam gelmek istemeyebilir insanlar.
0: Yani olabilir. Bir de tek sadece ona bağlamıyorum. Gelmek isteyen her türlü gelir de şuna bağlıyorum.
1: Ulaşım sorunu var, park sorunu var. Ona girersek.
0: Bir son bir şey daha söyleyeyim, öyle bitireyim. Bir de başarıya endeksli bir profili olan kitlelerimiz de var.
1: Tabii.
0: Şunu söylüyor mesela insanlar. Halen daha Mersin İdman Yurdu'nu 3. ligde değil de 2. ligde olduğunu bilen bir kitle var.
1: Hangi ligde olduğunu bilmiyorlar.
0: Hangi ligde olduğunu bilmeyen bir kitle var. Mersin İdman Yurdu'nun şu anda 3. ligde olduğu için gelen bu kitle var ya, eli öpülecek bir kitle, ben sana söyleyeyim. Bak, gerçekten eli öpülecek bir kitle. Bu adamlar kumda da oynasa, halı sahada da oynasa, yerde de oynasa, senin benim gibi gidip izleyen bir kitle. Bunu biz seviyoruz, biz aşığız memleketimizin takımına. Çünkü burada doğduk, burada büyüdük, burada öleceğiz ve burada hayatımızı idame ettiriyoruz. Son olarak şunu söylemek istiyorum sevgili Tultak. Ben Mersin İdman Yurdu'nun Vedat Tan'ın söylemiyle kapatmak istiyorum. Dünkü canlı yayına kapattık. Mersin İdman Yurdu Süper Lig görmüş bir hakem. Gidiyor bütün memleketlerde düdük çaldı bu arkadaşımız. Ben önemsiyorum söylediğini de. Mersin İdman Yurdu'nu 10 yıldır kullanamayan bir kent var dedi. Tabiri caizse böyle bunu açtı yani. Sorduk, ne diyorsun? Ya ne diyeceğim dedi. Şimdi dedi, stadyumun çevresine dedi, geldiğimde dedi, ufak hareketlilikler vardı. Bu dedi bir heyecan yaratır dedi kentte dedi. Biz, ben diyorum bu yorumu, şu Tevfik Sırrı'dayken izlediğimizde maçları hatırlar mısın? Oradaki heyecanı, oradaki kentin hareketliliğini, işte bunu anlatmaya çalışıyorum.
1: Esna bile daha mutluydu.
0: Ben de mutluydum abi, hepimiz mutluyduk. Dolayısıyla sen hangi ligdeysen kentin de o ligdedir.
1: Tabii ki.
0: Yani biraz ağır mı oldu bu cümle?
1: Yok, hayır.
0: Yani biz şu anda
1: takım düşerse kent de düşer.
0: Yani
1: takım yükselirse kent de
0: sen
1: yükselir.
0: Sen ekonomi bu, olarak
1: da ekonomidir sonuçta.
0: Ekonomidir. Dolayısıyla şu final yapayım. Sen Süper Lig'de olduğun dönemlerde de tam bunu biz kent olarak çok sağlıklı olarak kullanamadık.
1: Evet.
0: Orada da işte bir aidiyet sorunumuz vardı. Orada da problemler vardı. Ama biz şunu yapmış olsaydık sevgili Tultak, eğer Mersin İdman Yurdu'nun futbol endüstrisini kabul ediyorsundur diye umuyorum. Çünkü derya deniz bir bütçelerle kurulan takımlar ve her tarafa yararı olan organizasyon futbol. Biz bunu kullanamadık. Üçüncülükte bir kentimiz var. Ekonomisi de üçüncülükte, belediyeciliği de üçüncülükte, zihniyet de üçüncülükteyiz. Bir üst lige çıktığımız zaman ikincilikteki kriterlerimiz olacak. Bir üst lige çıktığımızda inan burada bu programda az önce programın başında konuştuğumuz birçok sorunu konuşmayacağız sevgili Tultak.
1: Teşekkür ederiz. Yerel gündemin sonuna geldik. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Bugün 30 Eylül Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Okul güvenliğine yönelik Mersin'de silah bulundurma ve taşıma ruhsatı bulunan vatandaşların cep telefonlarına SMS gönderilerek uyarıda bulunuldu. Mesajda silahların güvenli şekilde muhafaza edilmesi konusunda dikkatli olunması istendi. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kahvehaneye uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda 71 yaşındaki Mehmet Atlı hayatını kaybetti. Biri ağır, 4 kişi yaralandı. Olay Çağlayan mahallesinde meydana geldi. Mersin'de 5 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet iddiasıyla yargılanan öğretmenin dosyası, kamera kayıtları sonrası hazırlanan yeni iddianame sonucunda işkence suçlamasıyla Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veys Avcı, buğday desteğinin yaklaşık 3014 TL'ye yükseltildiği yönündeki haberin yanlış olduğunu belirterek, kamuoyunun ve çiftçilerin yanlış bilgilendirilmemesi gerektiğini, yanlış bilginin üreticiyi doğrudan zarara sokacağını, esas alınması gerekenin sertifikalı tohum desteği hariç 2026'da dekar başına 954 TL, 2027'de ise 149 TL olduğunu söyledi. İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, icra dairelerindeki dosya sayısının Ağustos ayı itibarıyla 26 milyona yükseldiğini belirterek, icra dosyalarındaki artışın nedeninin araştırılmasını istedi. Mersin'in Tarsus ilçesi Anıt Mahallesi'nde Necip Fazıl Kısakürek Caddesi ile Zafer Caddesi'nin kesiştiği noktada bir trafik kazası daha meydana geldi. Bir kişinin ağır yaralandığı kazada vatandaşlar sürekli kazanın olduğu kavşakta tedbir alınmasını istedi. Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Çağ Üniversitesi ve YEDAM'ın işbirliğinde düzenlenen toplantıda tütün kullanımının önlenmesi ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetleri değerlendirdi. Mersin'in Günler ilçesinde yıllar önce dikilen badem fidanları ilk ürünlerini vermeye başladı. Mersin'in Silifke ilçesinde tarihi hükümet konağı yapılan ışıklandırma ile dikkat çekiyor. Osmanlı Devleti'nin son döneminde hükümet konağı olarak planlanarak yaptırılan tarihi yapı, Sultan Reşat döneminin önemli eserleri arasında yer alıyor. Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, kız ve erkek öğrenci yurdunu ziyaret etti ve denetimlerde bulundu. Mersin'de lise öğrencilerinden oluşan Moonlight ekibi, görme engelli bireylerin renk temelli sanatlara daha bağımsız katılabilmesi amacıyla geliştirdikleri projeyle 562 takımın başvurduğu Bilim Kızlarla Gelecek projesinde birincilik elde etti. Ülkemiz genelinde serin ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 22, en yüksek 30 derece olacak. Rüzgar güneyden 9 kilometre hızla esecek.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
5: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
4: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
5: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
4: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
5: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
6: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
7: Ergül. 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül her nesil.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
9: Ayakkabılarım eskidi, MX'in de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
13: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
14: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
15: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
14: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
16: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
14: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
16: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0140. 239-0140. Yenişehir, Mersin.
17: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
18: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli, büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya. Fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
19: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
20: Reklamlar sona erdi.
21: Radyo Ülke.
22: Radyo Ülke 24 saat.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
10: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Çetinkaya'da fırsatlar yine peş peşe. Bebek mamaları, çocuk bezleri, bebek bakım ürünleri ve bebek kreşlerinde %30 indirim sizi bekliyor. Üstelik seçili konserve ürünleri, şekerleme ve sakız çeşitleri, bitki çayları, evcil hayvan bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, mutfak ve ev bakım malzemeleri ile kozmetik ürünlerinde bir alana bir bedava. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Yenişehir ilçesindeki Güleryüz Kavşağı'nda trafik akışını rahatlatmak ve sürüş güvenliğini artırmak amacıyla fiziki düzenlemeler gerçekleştirildi. Dönel adanın kaldırıldığı, sola sığınma cepleri ve kontrollü sağ dönüş adalarının oluşturulduğu çalışma kapsamında toplam 1 kilometrelik hat yenilendi. Kavşağa uygulanan yapay zeka destekli hibrit adaptif kavşak yönetim sistemi ile trafik yoğunluğunun anlık izlenerek sinyalizasyonunun yoğunluğa göre yönetilmesi sağlanırken, sesli yaya butonlarıyla yaya güvenliğinin ve erişilebilirliğinin artırılması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşları yalnız bırakmayarak evde sağlık ve bakım hizmetleriyle yaşamlarına dokunmaya devam ediyor. Doktor muayenesi, yara bakımı, pansuman ve fizik tedavi hizmetlerinin yanı sıra banyo, saç sakal kesimi, tırnak bakımı gibi kişisel bakım ihtiyaçlarını da karşılayan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların yalnızca sağlıklarına kavuşmalarına değil, günlük yaşamda yeniden bağımsız hareket edebilmelerine de katkı sağlıyor. Büyükşehir'in bütüncül hizmetinden yararlanan isimlerden biri de Çamlıyayla'da yaşayan Ahmet Şadi oldu. Haziran ayında düşme sonucu yürüyemez duruma gelen Şadi, geçirdiği ameliyatın ardından Büyükşehir'in doktor, hemşire, fizyoterapist ve kişisel bakım ekiplerinin koordineli desteğiyle yaklaşık 1,5 aylık rehabilitasyon sürecinin sonunda yeniden tek başına yürümeye başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Badem Fidanı Dağıtım Projesi kapsamında geçmiş yıllarda üreticilerle buluşturulan fidanlar yetişerek ürün vermeye başladı. Proje kapsamında Gülnar ilçesinde 23.288, Mersin genelinde ise 34.204 adet badem fidanı üreticilere ulaştırılmıştı. Bölgenin iklim, toprak ve yetiştiricilik koşulları dikkate alınarak yöreye uygun çeşitlerin üreticilerle buluşturulduğu proje kapsamında Gülnar'ın Köse Çobanlı mahallesinde yaşayan Köprübaşı ailesinin bahçesinde de ilk hasat gerçekleştirildi. 2021 yılında %50 hibe desteğiyle temin edilen badem fidanlarını yetiştiren aile, yıllar içerisinde gelişen ağaçlardan ilk ürünlerini almaya başladı. Köprübaşı ailesi ilerleyen dönemlerde elde edeceği ürünlerle birlikte bahçenin kendileri için önemli bir gelir kaynağı oluşturmasını amaçlıyor. Projeyle üreticilerin taleplerine yanıt verilmesi, Mersin'in farklı bölgelerindeki iklim ve toprak koşullarına uygun badem çeşitlerinin yaygınlaştırılması, yeni badem bahçelerinin kurulmasının teşvik edilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 26. sanat sezonunun perdesini 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Keşanlı Ali Destanı ile açıyor. İnsanla başlar temasıyla tiyatro severleri karşılamaya hazırlanan Şehir Tiyatrosu, yeni yapımlarını sevilen repertuar oyunlarıyla buluşturarak Mersin'de sahne heyecanını yıl boyunca yaşatacak. Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik projeleriyle tiyatro kursları da yeni sezonda devam edecek. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayileşme yolculuğuna güç katmak ve stratejik yatırımları hızlandırmak amacıyla imalat sanayisine yönelik teşvik belgesi olan yatırımlar için öncelikli finansman belgesi düzenleyerek sanayicilerimize uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine hızlı erişim imkanı sunuyoruz dedi. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayında işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %7,8 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Bu yıl 15. kez düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı. ABD Başkanı Donald Trump, federal kurumlarda yapay zeka yerine süper zeka teriminin kullanılması talimatını içeren bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Spor. Eurolig'in ikinci haftasında Anadolu Efes ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Anadolu Efes Real Madrid'i 94-84 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe Tarfin, Eurolig'in ikinci haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih'i 176'lık skorla geçti. Sarı lacivertliler Eurolig'deki ikinci galibiyetini alırken Bayern Münih ise ilk yenilgisini aldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı futbolcu Leslie Ugochukwu'ya Trabzonspor Galatasaray maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası verdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6586 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 8 kuruş, euro 55 lira 61 kuruş, sterlin 64 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 74 sent, bir bitcoin 83.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.290 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek tahmin ediliyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13.
3: Reklam. Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
4: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
3: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
4: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
3: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
4: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
5: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
6: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
7: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
6: Aydoğdu Otomotiv, sanayi sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
7: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
8: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
9: Ergül.
10: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
9: Her nesil.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
9: Ergül. Her nesil.
11: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
13: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
14: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
15: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
16: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
1: Radyo Ülkü 24 saat

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: Sı otobüs terminali Meşot'ta.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli, büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Yenişehir ilçesindeki Güleryüz Kavşağı'nda trafik akışını rahatlatmak ve sürüş güvenliğini artırmak amacıyla fiziki düzenlemeler gerçekleştirildi. Dönel adanın kaldırıldığı, sola sığınma cepleri ve kontrollü sağ dönüş adalarının oluşturulduğu çalışma kapsamında toplam 1 kilometrelik hat yenilendi. Kavşağa uygulanan yapay zeka destekli hibrit adaptif kavşak yönetim sistemi ile trafik yoğunluğunun anlık izlenerek sinyalizasyonunun yoğunluğa göre yönetilmesi sağlanırken, sesli yaya butonlarıyla yaya güvenliğinin ve erişilebilirliğinin artırılması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşları yalnız bırakmayarak evde sağlık ve bakım hizmetleriyle yaşamlarına dokunmaya devam ediyor. Doktor muayenesi, yara bakımı, pansuman ve fizik tedavi hizmetlerinin yanı sıra banyo, saç sakal kesimi, tırnak bakımı gibi kişisel bakım ihtiyaçlarını da karşılayan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların yalnızca sağlıklarına kavuşmalarına değil, günlük yaşamda yeniden bağımsız hareket edebilmelerine de katkı sağlıyor. Büyükşehir'in bütüncül hizmetinden yararlanan isimlerden biri de Çamlıyayla'da yaşayan Ahmet Şadi oldu. Haziran ayında düşme sonucu yürüyemez duruma gelen Şadi, geçirdiği ameliyatın ardından Büyükşehir'in doktor, hemşire, fizyoterapist ve kişisel bakım ekiplerinin koordineli desteğiyle yaklaşık 1,5 aylık rehabilitasyon sürecinin sonunda yeniden tek başına yürümeye başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen Badem Fidanı Dağıtım Projesi kapsamında geçmiş yıllarda üreticilerle buluşturulan fidanlar yetişerek ürün vermeye başladı. Proje kapsamında Gülnar ilçesinde 23.288, Mersin genelinde ise 34.204 adet badem fidanı üreticilere ulaştırılmıştı. Bölgenin iklim, toprak ve yetiştiricilik koşulları dikkate alınarak yöreye uygun çeşitlerin üreticilerle buluşturulduğu proje kapsamında Gülnar'ın Köse Çobanlı Mahallesi'nde yaşayan Köprübaşı ailesinin bahçesinde de ilk hasat gerçekleştirildi. 2021 yılında %50 hibe desteğiyle temin edilen badem fidanlarını yetiştiren aile, yıllar içerisinde gelişen ağaçlardan ilk ürünlerini almaya başladı. Köprübaşı ailesi ilerleyen dönemlerde elde edeceği ürünlerle birlikte bahçenin kendileri için önemli bir gelir kaynağı oluşturmasını amaçlıyor. Projeyle üreticilerin taleplerine yanıt verilmesi, Mersin'in farklı bölgelerindeki iklim ve toprak koşullarına uygun badem çeşitlerinin yaygınlaştırılması, yeni badem bahçelerinin kurulmasının teşvik edilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 26. sanat sezonunun perdesini 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Keşanlı Ali Destanı ile açıyor. İnsanla Başlar temasıyla tiyatro severleri karşılamaya hazırlanan Şehir Tiyatrosu, yeni yapımlarını sevilen repertuar oyunlarıyla buluşturarak Mersin'de sahne heyecanını yıl boyunca yaşatacak. Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik projeleriyle tiyatro kursları da yeni sezonda devam edecek. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: Her zaman, her yerde.

gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası

0: 9 Eylül Çarşamba, Mersin haberlerini sunuyoruz. Okul güvenliğine yönelik Mersin'de silah bulundurma ve taşıma ruhsatı bulunan vatandaşların cep telefonlarına SMS gönderilerek uyarıda bulunuldu. Mesajda silahların güvenli şekilde muhafaza edilmesi konusunda dikkatli olunması istendi. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kahvehaneye uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda 71 yaşındaki Mehmet Atlı hayatını kaybetti. Biri ağır, 4 kişi yaralandı. Olay Çağlayan mahallesinde meydana geldi. Mersin'de 5 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet iddiasıyla yargılanan öğretmenin dosyası, kamera kayıtları sonrası hazırlanan yeni iddianame sonucunda işkence suçlamasıyla Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veys Avcı, buğday desteğinin yaklaşık 3014 TL'ye yükseltildiği yönündeki haberin yanlış olduğunu belirterek, kamuoyunun ve çiftçilerin yanlış bilgilendirilmemesi gerektiğini, yanlış bilginin üreticiyi doğrudan zarara sokacağını, esas alınması gerekenin sertifikalı tohum desteği hariç 2026'da dekar başına 954 TL, 2027'de ise 1149 TL olduğunu söyledi. İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, icra dairelerindeki dosya sayısının Ağustos ayı itibarıyla 26 milyona yükseldiğini belirterek, icra dosyalarındaki artışın nedeninin araştırılmasını istedi. Mersin'in Tarsus ilçesi Anıt Mahallesi'nde Necip Fazıl Kısakürek Caddesi ile Zafer Caddesi'nin kesiştiği noktada bir trafik kazası daha meydana geldi. Bir kişinin ağır yaralandığı kazada vatandaşlar sürekli kazanın olduğu kavşakta tedbir alınmasını istedi. Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Çağ Üniversitesi ve YEDAM'ın işbirliğinde düzenlenen toplantıda tütün kullanımının önlenmesi ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetleri değerlendirdi. Mersin'in Günler ilçesinde yıllar önce dikilen badem fidanları ilk ürünlerini vermeye başladı. Mersin'in Silifke ilçesinde tarihi hükümet konağı yapılan ışıklandırma ile dikkat çekiyor. Osmanlı Devleti'nin son döneminde hükümet konağı olarak planlanarak yaptırılan tarihi yapı, Sultan Reşat döneminin önemli eserleri arasında yer alıyor. Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, kız ve erkek öğrenci yurdunu ziyaret etti ve denetimlerde bulundu. Mersin'de lise öğrencilerinden oluşan Moonlight ekibi, görme engelli bireylerin renk temelli sanatlara daha bağımsız katılabilmesi amacıyla geliştirdikleri projeyle 562 takımın başvurduğu Bilim Kızlarla Gelecek projesinde birincilik elde etti. Ülkemiz genelinde serin ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 22, en yüksek 30 derece olacak. Rüzgar güneyden 9 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
3: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
3: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
4: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
5: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
6: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları Ergül, götürün.
7: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül, her nesil. Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hayyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
8: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
15: Çetinkaya'da fırsatlar yine peş peşe. Bebek mamaları, çocuk bezleri, bebek bakım ürünleri ve bebek kreşlerinde %30 indirim sizi bekliyor. Üstelik seçili konserve ürünleri, şekerleme ve sakız çeşitleri, bitki çayları, evcil hayvan bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, mutfak ve ev bakım malzemeleriyle kozmetik ürünlerinde bir alana bir bedava. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülkü.
19: Radyo Ülkü dinlemeye devam edin. Mersin burada, kalbi burada.
20: Bazen 80'ler.
21: Oturmuşum oturum.
20: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
22: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün 1993 yılından Ajan Binet'in ortak albümü Aşk Olsun'dan Pranga Zinciri ile başladık programa ve Burak Kut'la devam ediyoruz. Oynaya oynaya bugün ikinci şarkımız. Hoş geldiniz.

Aşkın Nur Yengi Aşk Kazası albümünü 1999 yılında çıkardı. Retro'da dinlediğimiz şarkı ise Kim Olursan Ol. Gökhan Özen Duman Gözlüm albümünden çıkış şarkısı, tabiri caizse şimdi bizimle.

Emel Müftüoğlu'nun keyifli ve hareketli şarkılarından bir tanesi Bir Ümit Doğmaz mı? Fatih Erkoç'un Ellerim Bomboş albümüne gidiyoruz. Yıl 2002. Şarkımızsa Avuç İçi Kadar Mutluluk Yeter.

müzikleriyle hem köşe yazılarıyla Ayşegül Aldınç, Türk popunun özel isimlerinden bir tanesi. 1996 yılına ait Söze Ne Hacet albümünden Ali Mallah'ı dinlettim sizlere. Şarkının çok da keyifli bir klibi vardır ve retroya doğuşla devam ediyoruz. 1997 yılındayız. Şarkımız

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın.

0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33 Güney Akdeniz Seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
6: Denize çek gönder, denize çek gönder.
7: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
8: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
9: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
10: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
9: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
11: Çetinkaya'da Eylül fırsatları devam ediyor. Gıdadan içeceğe, temizlikten kişisel bakıma kadar birçok seçili üründe ikinci ürün %50 indirimli. Üstelik makarna sevenlere özel fırsat. Makarnalarda 5 al 4 öde. Sepetinizi doldurun, bütçenizi koruyun. 30 Eylül tarihine kadar geçerli büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
15: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Yenişehir ilçesindeki Güleryüz Kavşağı'nda trafik akışını rahatlatmak ve sürüş güvenliğini artırmak amacıyla fiziki düzenlemeler gerçekleştirildi. Dönel adanın kaldırıldığı, sola sığınma cepleri ve kontrollü sağ dönüş adalarının oluşturulduğu çalışma kapsamında toplam 1 kilometrelik hat yenilendi. Kavşağa uygulanan yapay zeka destekli hibrit adaptif kavşak yönetim sistemiyle trafik yoğunluğunun anlık izlenerek sinyalizasyonunun yoğunluğa göre yönetilmesi sağlanırken, sesli yaya butonlarıyla yaya güvenliğinin ve erişilebilirliğinin artırılması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşları yalnız bırakmayarak evde sağlık ve bakım hizmetleriyle yaşamlarına dokunmaya devam ediyor. Doktor muayenesi, yara bakımı, pansuman ve fizik tedavi hizmetlerinin yanı sıra banyo, saç sakal kesimi, tırnak bakımı gibi kişisel bakım ihtiyaçlarını da karşılayan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların yalnızca sağlıklarına kavuşmalarına değil, günlük yaşamda yeniden bağımsız hareket edebilmelerine de katkı sağlıyor. Büyükşehir'in bütüncül hizmetinden yararlanan isimlerden biri de Çamlıyayla'da yaşayan Ahmet Şadi oldu. Haziran ayında düşme sonucu yürüyemez duruma gelen Şadi, geçirdiği ameliyatın ardından Büyükşehir'in doktor, hemşire, fizyoterapist ve kişisel bakım ekiplerinin koordineli desteğiyle yaklaşık 1,5 aylık rehabilitasyon sürecinin sonunda yeniden tek başına yürümeye başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen Badem Fidanı Dağıtım Projesi kapsamında geçmiş yıllarda üreticilerle buluşturulan fidanlar yetişerek ürün vermeye başladı. Proje kapsamında Gülnar ilçesinde 23.288, Mersin genelinde ise 34.204 adet badem fidanı üreticilere ulaştırılmıştı. Bölgenin iklim, toprak ve yetiştiricilik koşulları dikkate alınarak yöreye uygun çeşitlerin üreticilerle buluşturulduğu proje kapsamında Gülnar'ın Köse Çobanlı mahallesinde yaşayan Köprübaşı ailesinin bahçesinde de ilk hasat gerçekleştirildi. 2021 yılında %50 hibe desteğiyle temin edilen badem fidanlarını yetiştiren aile, yıllar içerisinde gelişen ağaçlardan ilk ürünlerini almaya başladı. Köprübaşı ailesi ilerleyen dönemlerde elde edeceği ürünlerle birlikte bahçenin kendileri için önemli bir gelir kaynağı oluşturmasını amaçlıyor. Projeyle üreticilerin taleplerine yanıt verilmesi, Mersin'in farklı bölgelerindeki iklim ve toprak koşullarına uygun badem çeşitlerinin yaygınlaştırılması, yeni badem bahçelerinin kurulmasının teşvik edilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 26. sanat sezonunun perdesini 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Keşanlı Ali Destanı ile açıyor. İnsanla Başlar temasıyla tiyatro severleri karşılamaya hazırlanan Şehir Tiyatrosu, yeni yapımlarını sevilen repertuar oyunlarıyla buluşturarak Mersin'de sahne heyecanını yıl boyunca yaşatacak. Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik projeleriyle tiyatro kursları da yeni sezonda devam edecek. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
16: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu. Radyo.

Göksel'le ilk albümünü 1999 yılında çıkardı ve ardından ikinci albümü 2001 yılında geldi. Ardından da her yıl çok keyifli ve güzel şarkılar yapmaya devam etti. O şarkılardan bir tanesi Günün Birinde sonrasında Erdal Çelik'le Retro'ya devam edeceğiz. Cana Cansın albümündeyiz, şarkımızsa Gittin Gideli.

şarkılarından bir tanesi diyebiliriz. Aylin Livaneli ve Okula Sardı. Bugün kapanış şarkımızsa Hakan Peker'den Amma ve Lakin. 1993 yılındayız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 şahıs gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmalarında bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirilmiş, 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir. Bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye ulaşmış, 56 şüpheli tutuklanmış, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, Devlet Denetleme Kurulu tarafından sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleriyle denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetim çalışmalarına başlanmıştır dedi. Bu yıl 15. kez düzenlenecek ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu adıyla bugün Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı. ABD Başkanı Donald Trump, federal kurumlarda yapay zeka yerine süper zeka teriminin kullanılması talimatını içeren bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Spor. Euroleague'in ikinci haftasında Anadolu Efes'le Real Madrid karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Anadolu Efes, Real Madrid'i 94-84 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe Tarfin, Euroleague'in ikinci haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih'i 176'lık skorla geçti. Sarı lacivertliler Euroleague'deki ikinci galibiyetini alırken Bayern Münih ise ilk yenilgisini aldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı futbolcu Leslie Ugochukwu'ya Trabzonspor Galatasaray maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası verdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6586 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 8 kuruş, euro 55 lira 61 kuruş, sterlin 64 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 74 sent, bir bitcoin 83.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.290 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek tahmin ediliyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
4: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
5: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
4: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
5: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
4: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
6: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada. Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hal Yolu Üzeri numara 10 Mersin.
7: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
8: Ergül, 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül, her nesine.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
14: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
14: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
4: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.

ışığında büyülenen insanlar gün gelir o ışıktan çekinmeye başlarlar. Çünkü o ışık içlerindeki çocuğun sakladığı yaraları görünür kılar ve yüzleşmek yerine kaçtıkça yeni bir yara açar. Başka bir insana, başka bir hikayeye, başka bir ışığa yönelseler de fark etmez. Bazen ihtiyaç duydukları merhem başka bir insan değildir. Kendileriyle yüzleşmeye cesaret etmeleridir. Yoksa hikaye hep başa sardan çekinmeye başlarlar. Çünkü o ışık içlerindeki çocuğun sakladığı yaraları görünür kılar ve yüzleşmek yerine kaçtıkça yeni bir yara açar. Başka bir insana, başka bir hikayeye, başka bir ışığa yönelseler de fark etmez. Bazen ihtiyaç duyduk.

0: edilince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Ben seni seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Yenişehir ilçesindeki Güleryüz Kavşağı'nda trafik akışını rahatlatmak ve sürüş güvenliğini artırmak amacıyla fiziki düzenlemeler gerçekleştirildi. Dönel adanın kaldırıldığı, sola sığınma cepleri ve kontrollü sağ dönüş adalarının oluşturulduğu çalışma kapsamında toplam 1 kilometrelik hat yenilendi. Kavşağa uygulanan yapay zeka destekli hibrit adaptif kavşak yönetim sistemi ile trafik yoğunluğunun anlık izlenerek sinyalizasyonunun yoğunluğa göre yönetilmesi sağlanırken, sesli yaya butonlarıyla yaya güvenliğinin ve erişilebilirliğinin artırılması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşları yalnız bırakmayarak evde sağlık ve bakım hizmetleriyle yaşamlarına dokunmaya devam ediyor. Doktor muayenesi, yara bakımı, pansuman ve fizik tedavi hizmetlerinin yanı sıra banyo, saç sakal kesimi, tırnak bakımı gibi kişisel bakım ihtiyaçlarını da karşılayan sağlık işlemleri

İçişleri Dairesi Başkanlığı ekipleri vatandaşların yalnızca sağlıklarına kavuşmalarına değil, günlük yaşamda yeniden bağımsız hareket edebilmelerine de katkı sağlıyor. Büyükşehir'in bütüncül hizmetinden yararlanan isimlerden biri de Çamlıyayla'da yaşayan Ahmet Şadi oldu. Haziran ayında düşme sonucu yürüyemez duruma gelen Şadi, geçirdiği ameliyatın ardından Büyükşehir'in doktor, hemşire, fizyoterapist ve kişisel bakım ekiplerinin koordineli desteğiyle yaklaşık 1,5 aylık rehabilitasyon sürecinin sonunda yeniden tek başına yürümeye başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen Badem Fidanı Dağıtım Projesi kapsamında geçmiş yıllarda üreticilerle buluşturulan fidanlar yetişerek ürün vermeye başladı. Proje kapsamında Gülnar ilçesinde 23.288, Mersin genelinde ise 34.204 adet badem fidanı üreticilere ulaştırılmıştı. Bölgenin iklim, toprak ve yetiştiricilik koşulları dikkate alınarak yöreye uygun çeşitlerin üreticilerle buluşturulduğu proje kapsamında Gülnar'ın Köse Çobanlı mahallesinde yaşayan Köprübaşı ailesinin bahçesinde de ilk hasat gerçekleştirildi. 2021 yılında %50 hibe desteğiyle temin edilen badem fidanlarını yetiştiren aile, yıllar içerisinde gelişen ağaçlardan ilk ürünlerini almaya başladı. Köprübaşı ailesi ilerleyen dönemlerde elde edeceği ürünlerle birlikte bahçenin kendileri için önemli bir gelir kaynağı oluşturmasını amaçlıyor. Projeyle üreticilerin taleplerine yanıt verilmesi, Mersin'in farklı bölgelerindeki iklim ve toprak koşullarına uygun badem çeşitlerinin yaygınlaştırılması, yeni badem bahçelerinin kurulmasının teşvik edilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 26. sanat sezonunun perdesini 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Keşanlı Ali Destanı ile açıyor. İnsanla Başlar temasıyla tiyatro severleri karşılamaya hazırlanan Şehir Tiyatrosu, yeni yapımlarını sevilen repertuar oyunlarıyla buluşturarak Mersin'de sahne heyecanını yıl boyunca yaşatacak. Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik projeleriyle tiyatro kursları da yeni sezonda devam edecek. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Çarşamba Mersin haberlerini sunuyoruz. Okul güvenliğine yönelik Mersin'de silah bulundurma ve taşıma ruhsatı bulunan vatandaşların cep telefonlarına SMS gönderilerek uyarıda bulunuldu. Mesajda silahların güvenli şekilde muhafaza edilmesi konusunda dikkatli olunması istendi. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kahvehaneye uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda 71 yaşındaki Mehmet Atlı hayatını kaybetti. Biri ağır, 4 kişi yaralandı. Olay Çağlayan mahallesinde meydana geldi. Mersin'de 5 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet iddiasıyla yargılanan öğretmenin dosyası, kamera kayıtları sonrası hazırlanan yeni iddianame sonucunda işkence suçlamasıyla Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veys Avcı, buğday desteğinin yaklaşık 3014 TL'ye yükseltildiği yönündeki haberin yanlış olduğunu belirterek, kamuoyunun ve çiftçilerin yanlış bilgilendirilmemesi gerektiğini, yanlış bilginin üreticiyi doğrudan zarara sokacağını, esas alınması gerekenin sertifikalı tohum desteği hariç 2026'da dekar başına 954 TL, 2027'de ise 1149 TL olduğunu söyledi. İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, icra dairelerindeki dosya sayısının Ağustos ayı itibarıyla 26 milyona yükseldiğini belirterek icra dosyalarındaki artışın nedeninin araştırılmasını istedi. Mersin'in Tarsus ilçesi Anıt Mahallesi'nde Necip Fazıl Kısakürek Caddesi ile Zafer Caddesi'nin kesiştiği noktada bir trafik kazası daha meydana geldi. Bir kişinin ağır yaralandığı kazada vatandaşlar sürekli kazanın olduğu kavşakta tedbir alınmasını istedi. Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Çağ Üniversitesi ve YEDAM'ın işbirliğinde düzenlenen toplantıda tütün kullanımının önlenmesi ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetleri değerlendirdi. Mersin'in Gülnar ilçesinde yıllar önce dikilen badem fidanları ilk ürünlerini vermeye başladı. Mersin'in Silifke ilçesinde tarihi hükümet konağı yapılan ışıklandırma ile dikkat çekiyor. Osmanlı Devleti'nin son döneminde hükümet konağı olarak planlanarak yaptırılan tarihi yapı, Sultan Reşat döneminin önemli eserleri arasında yer alıyor. Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, kız ve erkek öğrenci yurdunu ziyaret etti ve denetimlerde bulundu. Mersin'de lise öğrencilerinden oluşan Moonlight ekibi, görme engelli bireylerin renk temelli sanatlara daha bağımsız katılabilmesi amacıyla geliştirdikleri projeyle 562 takımın başvurduğu Bilim Kızlarla Gelecek projesinde birincilik elde etti. Ülkemiz genelinde serin ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 22, en yüksek 30 derece olacak. Rüzgar güneyden 9 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
1: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
1: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür.
5: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları Ergül, götürün.
6: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül. Her nesil. Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarımızın özel servisi.
7: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
6: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
7: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Ayakkabılarım eskidi, MX'im de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
13: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo

Herkese merhabalar. Bu güzel çarşamba gününde her gün olduğu gibi biliyorsunuz birlikteyiz. Önümüzde tam 2 saat var. Bu 2 saatte en güzel şarkıları da dinleyeceksiniz. Keyfinizi yerine getirecek bir şeylerden de elbette bahsedeceğiz.

size verdiği işaretleri doğru bir şekilde yorumlamayı biliyor musunuz? Doğa olaylarının habercisi olabilecek bazı işaretleri anlatmak istiyorum size. Birçok insan doğa olaylarını önceden tahmin etmenin imkansız olduğunu düşünüyor ya. Aslında bu düşünce oldukça yanlış diyebilirim. Sanılanın aksine birçok doğa olayı gerçekleşmeden önce belirli işaretler gönderiyor çünkü. Değişik bir gökyüzü rengi, ne bileyim tuhaf sesler ya da etrafta koşuşturan hayvanlar. İkimizin deprem kuşağında yer alıyor olması ister istemez bizleri de böyle doğal afetlere karşı duyarlı bir hale getirdi biliyorsunuz. Ben de işte sizler için çeşitli doğa olaylarının işaretlerini araştırdım. Eğer böyle bu gibi anlarda ne yapılması gerektiğini önceden bilirseniz doğal afetleri belki de en az hasarlı atlatabilirsiniz. Ama tabii çevreyi olabildiğince dikkatlice gözlemlemek gerekiyor bunu yapmak için. Önce iki güzel şarkı dinleteyim, sonrasında da anlatmaya başlayayım.

Önemli bir doğa olayının habercisi olabilecek işaretleri konuşacağız ilk olarak demiştim. J şeklindeki ağaçlarla başlamak isterim müsaadenizle. Şimdi konu doğal işaretler olduğunda aslında en ilginç işaretlerden bir tanesi bu J şeklindeki ağaçlar. Bir bölgede J şeklinde ağaçların olması yaklaşan bir toprak kaymasının habercisi olabilir diyor bu işin uzmanları. Ağaçların gövdesi zemin kaydığı için bu şekilde büyüyor çünkü. Tabii bu şekilde ağaçlar görüyor olmanız her an bir felaketle karşılaşacağınız anlamına da gelmez. Yalnızca bu bölgenin toprak kayması tehlikesi barındıran bir bölge olduğunu aklınızdan çıkarmayın ama. Eğer böyle J şeklinde ağaçların bulunduğu bir bölgedeyseniz mümkün olduğunca düz alanlarda vakit geçirmeye özen gösterin lütfen. Hemen araya yeşil gökyüzünü de sıkıştırayım isterim. Şimdi gökyüzünün yeşilimsi bir renge bürünmesi büyük bir fırtınanın habercisi olarak yorumlanıyor. Genellikle akşam saatlerinde karşımıza çıkar bu görüntü. Güneşin batışıyla birlikte korkunç da bir hal alır. Eğer böyle yeşilimsi bir gökyüzüyle karşı karşıyaysanız bir an önce kapalı bir alana girin ve elektronik cihazlarınızı kullanmaya bir parça ara verin lütfen. İki güzel şarkı dinletin birlikteyiz hemen sonrasında. Eski

0: Güle güle, güle güle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hayyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
4: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Çetinkaya'da ikinci ürün avantajı başladı. Seçili salça ve konserve ürünleri, sıvı ve katı yağlar, içecekler, kahvaltılık ürünler, çay ve kahveler, soslar, dondurulmuş ürünler ve kağıt ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. Fırsatlar bununla da bitmiyor. Çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyicileri, sabun çeşitleri, hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde ikinci ürün %50 indirimli. 30 Eylül tarihine kadar geçerli. Büyük market fırsatlarını kaçırmayın. Çetinkaya, fırsat çok, alışveriş çok. Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Yenişehir ilçesindeki Güleryüz Kavşağı'nda trafik akışını rahatlatmak ve sürüş güvenliğini artırmak amacıyla fiziki düzenlemeler gerçekleştirildi. Dönel adanın kaldırıldığı, sola sığınma cepleri ve kontrollü sağ dönüş adalarının oluşturulduğu çalışma kapsamında toplam 1 kilometrelik hat yenilendi. Kavşağa uygulanan yapay zeka destekli hibrit adaptif kavşak yönetim sistemi ile trafik yoğunluğunun anlık izlenerek sinyalizasyonunun yoğunluğa göre yönetilmesi sağlanırken, sesli yaya butonlarıyla yaya güvenliğinin ve erişilebilirliğinin artırılması hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlendirildi.

0: çeken vatandaşları yalnız bırakmayarak evde sağlık ve bakım hizmetleriyle yaşamlarına dokunmaya devam ediyor. Doktor muayenesi, yara bakımı, pansuman ve fizik tedavi hizmetlerinin yanı sıra banyo, saç sakal kesimi, tırnak bakımı gibi kişisel bakım ihtiyaçlarını da karşılayan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların yalnızca sağlıklarına kavuşmalarına değil, günlük yaşamda yeniden bağımsız hareket edebilmelerine de katkı sağlıyor. Büyükşehir'in bütüncül hizmetinden yararlanan isimlerden biri de Çamlıyayla'da yaşayan Ahmet Şadi oldu. Haziran ayında düşme sonucu yürüyemez duruma gelen Şadi, geçirdiği ameliyatın ardından Büyükşehir'in doktor, hemşire, fizyoterapist ve kişisel bakım ekiplerinin koordineli desteğiyle yaklaşık 1,5 aylık rehabilitasyon sürecinin sonunda yeniden tek başına yürümeye başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen Badem Fidanı Dağıtım Projesi kapsamında geçmiş yıllarda üreticilerle buluşturulan fidanlar yetişerek ürün vermeye başladı. Proje kapsamında Gülnar ilçesinde 23.288, Mersin genelinde ise 34.204 adet badem fidanı üreticilere ulaştırılmıştı. Bölgenin iklim, toprak ve yetiştiricilik koşulları dikkate alınarak yöreye uygun çeşitlerin üreticilerle buluşturulduğu proje kapsamında Gülnar'ın Köze Çobanlı mahallesinde yaşayan Köprübaşı ailesinin bahçesinde de ilk hasat gerçekleştirildi. 2021 yılında %50 hibe desteğiyle temin edilen badem fidanlarını yetiştiren aile, yıllar içerisinde gelişen ağaçlardan ilk ürünlerini almaya başladı. Köprübaşı ailesi ilerleyen dönemlerde elde edeceği ürünlerle birlikte bahçenin kendileri için önemli bir gelir kaynağı oluşturmasını amaçlıyor. Projeyle üreticilerin taleplerine yanıt verilmesi, Mersin'in farklı bölgelerindeki iklim ve toprak koşullarına uygun badem çeşitlerinin yaygınlaştırılması, yeni badem bahçelerinin kurulmasının teşvik edilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 26. sanat sezonunun perdesini 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Keşanlı Ali Destanı ile açıyor. İnsanla Başlar temasıyla tiyatro severleri karşılamaya hazırlanan Şehir Tiyatrosu, yeni yapımlarını sevilen repertuvar oyunlarıyla buluşturarak Mersin'de sahne heyecanını yıl boyunca yaşatacak. Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik projeleriyle tiyatro kursları da yeni sezonda devam edecek. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

Gülgüne Gül'le de bugün önemli bir doğa olayının habercisi olabilecek bazı işaretleri anlatıyorum size. Mesela parçalara bölünmüş denizde onlardan bir tanesi. Hatta en önemli işaretlerden biri değil. Eğer deniz yüzeyinde böyle tuhaf kareler görüyorsanız bunların çok tehlikeli kıyı deniz akıntılarından dolayı oluştuğunu lütfen aklınıza yerleştirin. Bu akıntılar her yıl yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor çünkü. Böyle bir görüntüyle karşılaştığınızda yapmanız gereken tek şey sudan uzak durmak. Çünkü bu akıntılar insanı kolaylıkla dibe çekebilecek kadar güçlü oluyorlar. Dolayısıyla sudan uzak durmak da hayati önem taşıyor bu noktada. Gelelim tuhaf davranan hayvanlara. Eğer hayvanların normalden daha farklı davrandığını düşünüyorsanız bu bir depremin habercisi olabilir. Özellikle de böyle kalabalık hayvanların toplu bir şekilde yer değiştiriyor olması depreme yol olur biliyorsunuz. Böyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız panik olmayın. Kendinize bir an önce güvenli bir alan yaratmaya çalışın. Deprem öncesinde doğada ve atmosferde gözlemlenen tuhaf değişiklikleri merak ediyorsanız bunu bambaşka bir programda size uzun uzun da anlatırım elbette. Elektriklenen saçlardan da bahsedeyim size. Eğer saçlarınızın ve tüylerinizin böyle diken diken olduğunu hissediyorsanız bu bir fırtınanın ya da şimşeğin habercisi olabiliyor. Şimşek belirli bir enerji toplamasının ardından gerçekleşiyor biliyorsunuz. Bu toplanma alanına yakınsanız saçlarınızın ve tüylerinizin elektriklenmesi de oldukça normal. Yapmanız gereken şey de korunaklı, alçak bir yerde bulunmak. Tüm metal eşyalarınızı çıkarmak ve kulaklarınızı kapatmak eğer korkuyorsanız. Elleri gider, ellerimi hep.

Ve bu güzel şarkıyı geride bıraktık ama daha da güzelleri var programda biliyorsunuz. Hatta bütün gün sizlere dinletmeye devam ediyoruz. Hadi bakalım, önemli bir doğa olayının habercisi olabilecek işaretleri de konuşuyoruz aynı zamanda. Duvar bulut ve tünel bulutlardan da biraz bahsetmek istiyorum size. Duvar bulutu olarak adlandırabileceğimiz bu alçak, yoğun ve büyük bulutlar yer değiştirdiklerinde basıncın düşmesine neden olabiliyorlar uzmanlarca. Bu durumda kasırgaya yol açabilen bir şey aslında. Benzer bir şekilde tünel bulutlar yeryüzüyle temas ettiğinde kasırgaya dönüşebiliyorlar. İşte böyle bir durumda yapılabilecek en mantıklı şey tüm kapı ve pencereleri kilitledikten sonra bodrum katlarda saklanmak. Güneşin ve ayın etrafındaki halkalardan da biraz bahsedeyim size. Kimi zaman ayın ya da güneşin etrafında böyle belirgin bir ışık halkası görürüz ya. Aslında bunlar minik buz parçalarından oluşan sirüs bulutlarıdır. Işık bu kristallerden yansır ama bu halkaların normalden belirgin olması bir fırtınanın habercisi olabiliyor genelde. Çekilen denizi de anlatmak isterim. Eğer bulunduğunuz plajda suyun hızlı bir şekilde çekildiğini fark ediyorsanız bu durum bir tsunami'nin habercisi oluyor genelde. Tsunamiler oldukça hızlı hareket ediyorlar biliyorsunuz. Dolayısıyla deniz çekildiğinde gelen büyük bir dalga görmemeniz oldukça normal. Bunun sizi yanıltmasına izin vermeyin ve hızlı bir şekilde deniz seviyesindeki bölgelerden uzaklaşmaya çalışın. Az sonra size üzerinize doğru koşan hayvanlar

Gül Güne Gül'le de bugün önemli bir doğa olayının habercisi olabilecek işaretlerden bahsediyorum size. Şimdi üzerinize koşan hayvanlar demiştim. Eğer hayvanların ve kuşların size doğru ilerlediğini fark ettiyseniz bu durum bir yangının habercisi olabiliyor. Bu durumda yapılabilecek en mantıklı şey hayvanların tahliyesine yardımcı olmak ve görevlileri aramak olacaktır elbette. Gelelim çatlamış kara. Eğer karın yüzeyinde çatlaklar görüyorsanız çığ tehlikesiyle karşı karşıya olduğunuzu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Bu çatlaklar karın yavaş yavaş aşağıya kaymasıyla oluşuyorlar. Tabii çığ esnasında işler bu kadar yavaş işlemiyor. Hatta çığın hızı saatte böyle 320 kilometrelere kadar ulaşabiliyor. Eğer çığa yakalanırsanız yapmanız gereken ilk şey yokuştan uzaklaşmak olmalı. O an kayak ya da işte snowboard falan kullanıyorsanız hızlı bir şekilde yokuştan inmeyi ve kenara geçmeyi deneyebilirsiniz. Çığdan korunmak için tercih edebileceğiniz bir diğer yöntem de bir ağaca tutunmak ve ardından karın içerisinden yüzerek dışarıya çıkmaktır. Olmaz olmaz demeyin. Yine de aklınızda bulunsun. Bir de güneşin etrafındaki ışık patlamalarından bahsedeyim size. Bu da doğal işaretler arasındadır çünkü. Güneşin etrafındaki ışığın her zamankinden farklı göründüğünü düşünüyorsanız bu durum bir çeşit güneş fırtınasının habercisi olabiliyor. Güneşin manyetik alanında yaşanan değişikliklerden dolayı ortaya çıkıyor bu fırtına. İnsanlar için hiçbir tehlike arz etmiyor. Tabii kimi zaman elektrik kesintilerine yol açtığını da söylemeden geçmeyeyim. Hadi bakalım yine iki güzel şarkı dinleteyim, çok konuştum. Sonrasında bambaşka şeylerden de bahsedeceğim size.

0: gülle, gül güne gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı. İncelemenin finansal piyasalarda güven, şeffaflık ve istikrarı muhafaza etmek, yatırımcıların haklarını korumak ve benzeri olayların tekrarlanmaması adına gerekli idari ve hukuki tedbirleri belirlemek amacıyla yürütüldüğü öğrenildi. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen fon soruşturmaları kapsamında 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini belirterek, bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını açıkladı. Türkiye ile Azerbaycan arasında savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, üniversite sanayi işbirliğinin güçlendirilmesiyle ortak araştırma ve teknoloji projelerinin geliştirilmesi amacıyla savunma sanayi alanında yüksek öğretim, insan yetiştirme, bilimsel araştırma ve teknoloji işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı. İçişleri Bakanlığı bugün ve yarın birçok ilde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınına karşı uyarılarda bulundu.
3: Spor.
2: Euroleague'in ikinci haftasında Anadolu Efes ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Anadolu Efes Real Madrid'i 94-84 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı. Fenerbahçe Tarfin, Euroleague'in ikinci haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih'i 100-76'lık skorla geçti. Sarı lacivertliler Euroleague'deki ikinci galibiyetini alırken Bayern Münih ise ilk yenilgisini aldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, oy birliğiyle Avrupa Futbol Kulüpleri Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı futbolcu Leslie Ugochukwu'ya Trabzonspor Galatasaray maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası verdi.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6586 lira 68 kuruş, Amerikan doları 49 lira 8 kuruş, euro 55 lira 61 kuruş, sterlin 64 lira 87 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 74 sent, bir bitcoin 83.513 dolardan. Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.290 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
0: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
6: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
0: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
6: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
0: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
6: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
7: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hal Yolu Üzeri numara 10 Mersin.
8: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
9: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
10: Her nesil.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
10: Ergül, her nesil.
11: Benax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Benax ticari araçlarda.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
12: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
13: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
12: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo

Madem böyle doğa olaylarından bahsettim, o zaman iklim dostu seçimleri de anlatayım istiyorum size. Karbon ayak izinden bahsetmek istiyorum, bunu nasıl azaltabileceğinizden de. Yemek yemek, seyahat etmek, evi ısıtmak. Bu faaliyetlerin karbon ayak izi nedir ve nasıl daha iklim dostu seçimler yapabiliriz, bunu konuşalım istiyorum. Şimdi arabanızı sürdüğünüzde, bir çift spor ayakkabı satın aldığınızda veya mangal yaptığınızda atmosfere karbondioksit ve diğer sera gazlarının salınımına katkıda bulunuyorsunuz. Bu sizin karbon ayak iziniz aslında. Birçok ülke, kurum ya da şirket emisyonlarını azaltma taahhüdünde bulunurken AB 2050 yılına kadar iklim nötr olma hedefini belirledi biliyorsunuz. Bir birey olarak karbon ayak izinizi nasıl azaltacağınızı öğrenebilirsiniz aslında. İşte bu konuda bilmeniz gerekenlerden bahsediyorum şimdi size. Öncelikle karbon ayak izi nedir? Bunu anlatmakla başlayayım. Şimdi sera gazları mal ve hizmetlerin üretimi ve tüketimi yoluyla yayılıyor biliyorsunuz. Karbon ayak izi bir faaliyetin, bir kişinin veya bir ülkenin iklim değişikliği üzerindeki etkisini ölçmek için kullanılan bir kavram. İşte tişörtünüzü, yemeğinizi veya telefonunuzu üretmek için ne kadar karbon salınır mesela biliyor musunuz? Bunun miktarı elbette üretim ve tüketim tercihlerine bağlı. Ulaşım örneğini ele alırsak tipik bir araba 1 mil başına 404 gram, bir tren 14 gram ve bir uçaksa yaktığı her kilogram karosel için türbinlerden 3.15 kilogram karbon salınımı yapıyor. Aynı şey yediğimiz yiyeceklerin ve satın aldığımız giyim ürünlerinin türü için de geçerli. Peki bu durumu neden umursamalıyız sorusuna gelince, dünyadaki 8 milyar insan gezegenimizin kaynaklarının değişen miktarlarını tüketiyor biliyorsunuz. Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre küresel nüfus 2050'de 9.7 milyara, 2100'de ise 11 milyara ulaşabilir. Artan nüfus emisyonları arttırıyor ve gezegenin kaynaklarını tüketiyor. Artan sera gazı emisyonları küresel ısınmayı doğrudan etkiliyor. Gezegenimiz üzerinde feci etkileri olan iklim değişikliğini hızlandırıyor. Hepimiz günlük hayatımızda iklim dostu seçimler yaparak küresel ısınmayla mücadeleye katkıda bulunabiliriz. Peki karbon ayak izimizi nasıl sınırlandıracağız? Elbette konuşuruz ama öncesinde iki güzel şarkı dinleteyim size.

Bu güzel şarkıların sonunda birlikteyiz yine. İklim dostu seçimler yapın demiştim hatırlarsanız. Şimdi karbon ayak izimizi nasıl sınırlandıracağımızı konuşalım demiştik değil mi? Karbon ayak izimizi anlamak aslında tüketimimizin çevre üzerindeki etkisini anlamamıza yardımcı olabilir. Karbon ayak izimizi tahmin etmemize yardımcı olacak farklı çevrim içi çözümler de var. Küçük değişiklikler aslında uzun vadede büyük farklar yaratabiliyor dünya için. İşte bu nedenle ulaşım, yiyecek, giyim, atık ve bunun gibi konularla ilgili bazı ipuçlarından bahsetmek istiyorum size. Gıda ile başlayalım. Yöresel ve mevsimlik ürünler tüketmek lazım. Mesela kışın çilek tüketmeyin. Bu sağlığınız için de yararlı değil sonuçta değil mi? Çileğin de bir yetişme sıcaklığı var. İşte güneşi görmesi gerekiyor. Kışın güneş göremiyor. Sera ortamında büyüyor vesaire vesaire. Bunu bambaşka bir programda uzun uzun anlatırım. Asıl mesleği ziraatçı olan biri olarak. Et tüketimini özellikle de sığır eti tüketimini sınırlamak gerekiyor. Sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerini uygulayan yerlerden balık temin etmek gerekiyor. Yeniden kullanılabilir alışveriş çantaları kullanmak ve aşırı plastik ambalajlı ürünlerden kaçınmak lazım. İsrafı önlemek için yalnızca ihtiyacımız olan şeyleri satın aldığımızdan da emin olmamız gerekiyor. Gelelim giyime. Kıyafetlere iyi bakmak son derece önemli. Değiştirmeyi, ödünç almayı deneyebilirsiniz belki. Ya da aldığınız kıyafetleri azaltmayı. Biz bayanlar bunu nasıl becereceğiz? İnanın ben de hiç bilmiyorum ama kendimize bir parça hakim olmak zorundayız galiba. Sorumlu bir şekilde üretilen giysiler de satın almak lazım. Mesela geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış veya eko etiketli giyim ürünlerini tercih etmek. Gelelim ulaşıma. Bisiklete binmek çok önemli. Bu sağlığımız için de son derece mühim biliyorsunuz. Örneğin iş yeriniz yakınsa bisikletle gidebilirsiniz. Markete gidecekseniz illa arabayı çıkartmak zorunda değilsiniz. Ya da ekmek almaya gidecekseniz bisikletinizi kullanabilirsiniz. Ya da toplu taşıma kullanmak. Bu da bir alternatif elbette. Biliyorum market malzemelerini toplu taşıma araçlarıyla taşımak çok zor. Araçlar bu konuda büyük kolaylık sağlıyor bize ama hani ufak tefek şeyler alacaksanız en azından bunları tercih edebilirsiniz. Ne zaman ve nasıl araba kullanacağınız konusunda doğru seçimler yapmanız önemli anlayacağınız. Bir sonraki tatilinize giderken mesela belki otobüsle gitmeyi tercih edebilirsiniz. Ya da ne bileyim. Trenle gitmeyi tercih edebilirsiniz. Çünkü trenler diğer araçlara kıyasla çok daha az karbon salınımı yapıyorlar. Enerji ve atık konusuna gelince mesela kombiyi bir derece kısmak lazım. Bu bile fark yaratıyor dünya için. Duşların biraz daha kısa sürmesi lazım. Biliyorsunuz sularımız da azalıyor dönem dönem. Mesela dişlerimizi fırçalarken, ne bileyim beyefendiler sakal tıraşı olurken veya bulaşıkları temizlerken suyu kapatmak gerekiyor. Elektronik cihazlar mesela. Onların fişlerini çekmek zorundayız. Ve pil doluyken telefonumuzu şarjda bırakmamamız gerekiyor. Gereksiz verilerinizi mesela bulutta saklamayı deneyebilirsiniz. Atıklarınızı sınırlayabilirsiniz ve geri dönüştürebilirsiniz. Bu sayede inanın sizin için belki küçücük adımlar ama dünya için kocaman adımlar atmış olacaksınız.

şarkının hemen sonrasında birlikteyiz. Biraz da size kartallardan bahsetmek istiyorum. Güçleri, keskin görme yetileri ve etkileyici kanat açıklıklarıyla hem doğada hem de kültürde önemli bir yere sahip hayvanlar biliyorsunuz. Gökyüzünün en görkemli hükümdarları desek çok da yanlış olmayacaktır. İnsanlık tarihinde her zaman aslında hayranlık uyandıran bir yere sahip olmuşlar. İşte az önce de söylediğim gibi güçlüler, keskin bakışları var, ihtişamlı kanatları var. Yalnızca doğada değil, kültürlerde ve mitolojilerde de kendilerine sırf bu sebepleri yüzünden özel bir taht kurmuşlar. Onlar böyle hem özgürlüğün hem de asaletin sembolü olmuş. Bayraklarda, ne bileyim paraların üzerinde, efsanelerde, kahramanlık hikayelerinde hep boy göstermişler. Fakat kartalların dünyası yalnızca böyle etkileyici görüntülerden ibaret değil. Onlar inanılmaz av yeteneklerine, şaşırtıcı yaşam alışkanlıklarına ve bazen böyle sert, acımasız ama hayatta kalmaya yönelik içgüdülere sahip canlılar. Bazı türleri bir kediden hafif, bazıları ise kanatlarını açtığında küçük bir uçaktan farksız oluyorlar. Bazıları öyle devasa yuvalar yapıyor ki koca ağaçları bile deviriyorlar. İnsanların binlerce yıldır dikkatini çeken bu kuşlar hem gökyüzünün sanatçısı hem de savaşçısı olmuşlar. İşte kartalların gizemli ve etkileyici dünyasında kanat çırpalım diyorum. Onları yakından tanıyalım. Geçmişten bugüne uzanan hikayelerine şahitlik edelim. Hazırsanız ama öncesinde iki güzel şarkı dinleteyim. Birlikteyiz hemen sonra.

0: ve Gül'le, Gül Güne Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Denize çek gönder, denize çek gönder.
11: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
12: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağı.

0: da enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo.

Gül Günegül'le de Kartallar hakkında konuşuyorduk şarkıların öncesinde, hatırlarsanız. Onları övüyordum. Dünyada 60'tan fazla farklı kartal türü bulunduğunu söylüyor bize kaynaklar. Bu türlerin çoğu Afrika, Asya ve Avrupa'da yaşıyor. Yani kartal deyince aklınıza sadece Kuzey Amerika gelmesin. Aslında onların en büyük çeşitliliği eski kıtalarda. İlginç bir detay vereyim. Kel kartal Amerika Birleşik Devletleri'nin sembolü olsa da tüm kıtada yalnızca iki kartal türü var. Yani kartallar ülkesi sanılan Amerika'da aslında tür açısından öyle çok büyük bir çeşitlilik yok. Kartalların en bilinen özelliği de inanılmaz güçleri. Öyle ki bir kartalın 6.8 kiloluk bir yükü taşıdığı kaydedilmiş. Düşünün, neredeyse kendi ağırlığının iki katını taşıyabiliyor. E bu da tabii onu kuşlar dünyasının haltercisi haline getiriyor. Kartalların fiziksel özellikleri yaşadıkları ortama göre farklılık da gösteriyor. Mesela ormanlarda yaşayanların kanat açıklıkları biraz daha kısa oluyor. Çünkü ağaçların arasında manevra yapmaları gerekiyor ki açık alanlarda yaşayanlarsa devasa kanatlara sahip, böyle gökyüzünde süzülürken neredeyse hiç yorulmuyorlar. Elbette devam edeceğiz. Güzel şarkılar dinleteyim ama

şarkıların öncesinde hatırlarsanız kartalları konuşuyorduk. Onlar hakkında muhtemelen daha önce duymadığınız ilginç bilgiler paylaşıyordum sizlerle. Mesela erkek kartallar aslında düşündüğünüzden çok daha hafifler, biliyor muydunuz? Böyle güçlü ve iri görünmelerine aldanmayın lütfen. Ortalama 4 kilo kadarlar. Yani bir kediden çok da ağır değiller diyebilirim. Ortalama bir erkek kel kartalın boyuysa 1.1 metre civarında. Kanat açıklığıysa tam 2.5 metreyi buluyor. Bu da tabii onu çevresindeki en büyük ve en ihtişamlı kuşlardan biri haline getiriyor. Kel kartal demişken adı biraz yanıltıcı olabilir. Aslında kel değil. Başlarındaki tüyler beyaz, vücudunun geri kalanı kahverengi olduğu için bu ismi almış. Yani kel görünümü tamamen bir renk oyunu da diyebilirim. Amerika parasındaki kartal figürünün gerçek bir esin kaynağı var. O da Peter, ya da Peter diyeyim. 1800'lü yıllarda Amerika darphanesinin çatısında yaşayan kel bir kartal. Peter öldükten sonra doldurulmuş ve hala sergilenmeye devam ediyor. Yani aslında doların üzerindeki kartalın arkasında gerçek bir hikaye var. Kartallar ülkeleri için yalnızca bir sembol değiller. Hatta anonsun en başında da söylemiştim hatırlayacak olursanız. Aynı zamanda yetkililer tarafından bazı konularda da görevlendiriliyorlar. Polis ve ordu tarafından birçok kez kullanılmışlar mesela. Hatta Hollanda'da kartallar insansız hava araçlarını yakalamak için özel olarak eğitilmişler. Doğanın süper kahramanları gibi düşünebilirsiniz onları. Geçmişte onların daha büyük olduğunu da biliyoruz biz kaynaklardan. Yeni Zelanda'da mesela 1400'lü yıllara kadar dev kartalların yaşadığı biliniyor. Kanat açıklıkları tam 3 metreye kadar ulaşabilen canlılar bunlar. Yani bir zamanlar gökyüzünde böyle devasa uçan gölgeler süzülüyormuş da diyebiliriz. İskandinavya'ya şöyle bir baktığımızda bazı kartalların öyle devasa yuvalar yaptığını görüyoruz ki bazen ağaçlar yuvalarının ağırlığına dayanamayıp kırılıyorlar. Düşünün, bir kuş yuvası öyle ağır ki koca ağaç pes ediyor. Hemen onlarla ilgili başka bir detay daha vereyim size. Gagalarının keratin içerdiğini bilmiyorum, biliyor muydunuz? En ilginç bilgilerden bir tanesidir bu. Kartalların gagaları keratin içerir. Bu da tıpkı bizim saçımız ve tırnaklarımız gibi sürekli uzadıkları anlamına gelir. Yani kartal hayatı boyunca gagasını bakımda tutmak zorunda. Ne yazık ki 20. yüzyılın başında kel kartallar somon balıkçılığı endüstrisi için tehdit olarak görülmüşler. Sonuç ne diye soracak olursanız maalesef 100 binden fazla kartal öldürülüyor. Bugün koruma altındalar ama bu kara geçmişi de unutmamak lazım. Yüzyıllardır kuşların kralı olarak anılıyorlar onlar. Gücü, asaleti, işte gökyüzündeki hükümranlığıyla bu ünvanı aslında fazlasıyla da hak ediyorlar, değil mi? Birçok kültürde kartalın iyi şans getirdiğine inanıldığını görüyoruz. Büyük bir sembol olduklarını görüyoruz. İşte bu yüzden pek çok ülkenin bayrağında ya da ambleminde kartal figürü yer alıyor. Bir anne kartal mesela genellikle 2 yumurta bırakıyor. Ama doğa burada sert kurallar koymuş. Yavrulardan biri genelde daha güçlü oluyor ve zayıf olanı öldürüyor. Acımasız gibi görünebilir ama vahşi yaşamda biliyorsunuz güçlü olanın hayatta kalma kuralı işliyor. Kartal adeta güç kelimesinin kuş formunda vücut bulmuş hali. Keskin gagası ve ölümcül pençeleriyle korkusuz bir avcı çünkü. Ama asıl süper gücü inanılmaz görme yeteneği, kilometrelerce uzaktan avını fark edebiliyor. Bir yavru kartalın pençelerinin tam olarak gelişmesi birkaç yıl alır diyor uzmanlar. Yani güçlü bir avcı olmak için sabır ve zaman gerekiyor, anlayacağınız. Bu arada yaşam süreleri ne kadardır diye merak ediyorsanız 70 yıla kadar yaşayabiliyorlar. Ama her zaman gerçekleşmiyor. Yaşlandıklarında biraz güçleri azalıyor. Avlanmaları zorlaşıyor. Yine de hayatlarının büyük kısmında gökyüzünün tartışması hakimleri olduğu gerçeğini değiştiriyor.

0: Güle güle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kulvar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

Sıçıyorum.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
4: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla. Siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
3: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ergül, her nesil.
5: Denax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Denax ticari araçlarda.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş kundura.
10: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
11: Denize çek gönder, denize çek gönder.
12: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
13: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke! Radyo Ülke!
5: Dinlediğiniz bu program tekrar yayınıdır.
4: Radyo Ülke!
6: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Güncem, Mersin'in gündemini belirliyor.
7: Saat 11 ve 18'de sizlerleyiz.
5: Radyo Ülke'desiniz. Yerel gündeme başlıyoruz ve yerel gündemde ben Serkan Tutak. Bugün Bektaş Adıgüzel ile birlikte olacağız. Mersin'in gündemi değerlendireceğiz. Bakalım not defterinde neler var? Hoş geldin.
8: Hoş bulduk. Not defterimiz Mersin'de yaşayıp da boş olma ihtimali var mı sevgili
5: yok.
8: Üstadım?
5: Hiçbir şekilde yok.
8: Hep deriz artık bıktım benden bu cümleyi söylememden. Ama ben bıkmadım. İyi ki de Mersin'de yaşıyoruz. Gündemle alakalı. Hiçbir sorun yaşamadan geçirdiğimiz bir süreçteyiz. Yine aynısı. Sorunlar, sıkıntılar, güzellikler. Hepsi iç içe. Mersin hareketli bir şehir.
5: Evet.
8: Kalabalık bir kent. Büyük şehrin güzellikleri diyebilir bazıları. Ben büyük şehrin yaşanılan bazı aksaklıkları diye nitelendiriyorum bazı yaşananları.
5: Yani şey mi? Büyük şehir, kalabalık bir şehir, her şey normal mi diyeceğiz?
8: Ya diyemeyiz. Konya'da da vardır bazı sıkıntılar.
5: Tabii.
8: İstanbul zaten İzmir, İstanbul metropol çok büyük sıkıntılar var. Ama Mersin ölçeğine baktığımızda çok daha büyük problemler ve sıkıntılar var. Ben müsaade edersen bugün bu minvalde ilerlemek istiyorum. Notlarımın arasında çok muzdarip olduğumuz geleneksel çarşı kültürünün yok oluşuyla alakalı, tükenmişliği ile alakalı sorularım varsa ya da bu minvalde ilerlememiz gereken bir gündemim varsa ona göre konuşmak istiyorum.
5: Şöyle biliyorsun, kasaplar çarşısı
8: evet.
5: Yenileniyor. Zafer Çarşısı'nın bir kısmı yıkıldı, bit pazara gitti. Çarşının genel dokusu değişiyor aslında ama iyi yönde değişmiyor. İstiklal Caddesi tek yön, esnaf isyanda, trafik berbat. Hala bu konuyla ilgili bir düzenleme söz konusu değil. Bu konuda da şikayetler artıyor.
8: Evet.
5: Çarşıya insanlar aracıyla gelemiyor. Bir otopark ücreti 150 lira. Gidip mahalle aralarına koyuyor. Örnek veriyorum, adam getiriyor senin dükkanın önüne koyuyor. Akşama kadar orada kalıyor. Sen isyan ediyorsun.
8: Evet.
5: Haklı olarak. Tamam, sen de aracını koyma. Sen de koyuyorsun. Akşama kadar bırakıyorsun. Çünkü koyacak bir yerin yok. Kentte insanların kullanabileceği hızlı, uygun bir toplu taşıma sistemi yok. Otobüste bunu çözemezsiniz arkadaşlar.
8: Çözemezsin.
5: Otobüste çözseniz İstanbul, Ankara, İzmir çözer. Çözemezsiniz. Metroyla da çözemezsiniz. Bu kentte metroyu yapamazsınız. Ama metrobüs de çözebilirdiniz. Bunu ısrarla yapmıyorsunuz. Bir slogan vardı ya, kafalar değişti. Maalesef kafalar değişmemiş.
8: Çok ben hafta sonu bir gene İç Anadolu turu yaptım.
5: Evet.
8: Niğde, Nevşehir ve Kayseri hattındaydım. Bu üç gün üç şehirde şöyle bir nabız yokladık, gezdik. Tabii biz bu kentleri gezdiğimizde amacımız ne? Mersin ölçeğinde küçücük bir kent bunlar buralar. Kayseri'yi kastetmiyorum ama Nevşehir ve Niğde bize baktığımızda küçücük. Hatta Nevşehir ve Niğde'nin büyük şehir değiller diye biliyorum.
5: İkisi de şehir olabilir.
8: Yani büyük şehirse, büyük şehirse de yani bir jest olarak verilmiştir. Ben büyük şehir olduğuna inanmıyorum.
5: İkisine bakarsan yüz ölçümü olarak çok çok küçük yerler bile büyük şehir statüsünde.
8: Şöyle buralarda böyle gittiğimiz, gezdiğimiz zaman mesela yeni bir kente gidip geldiğimiz zaman şöyle yaparız. O kentin tarihi dokusunu, çarşısını gezeriz. Hafta sonu Kahramanmaraş, Gaziantep gezimiz var. Oralara gideceğiz dostlarımızla birlikte.
5: Şimdi tamamen görmek için.
8: Tamamen görmek için. Evet. Gezeceğiz.
5: İnceleme.
8: Bakın bu incelemelerde Mersin'in ne kadar metropol olmadığını, aslında kaderine terk edildiğini, sadece temel belediyecilik hizmetlerinin dışında çok farklı hamleler yapılmadığıyla karşı karşıyayız. Şimdi çarşıda küçük bir işletmemiz var. Buraya gelen müşterilerimiz şunu söylüyorlar. Anlatılana göre burası Mersin'in kalbi diyorlar, Akdeniz.
5: Eskiden.
8: Eskiden, evet. Onun altını bir çizelim. Sonra diyorlar ki, sizin çarşınız burası mı? Evet, çarşımız burası, merkezimiz burası. Sonrasında adı üstünde yeni bir şehir kuruldu. Küçük belde olan Mezitli 90'lı yıllardan sonra tamamen imarlaşmayla bir tabiri caizse bir ilçe statüsünde değil de bir il kadar büyüktü, büyüdü. Ve artık her yerde kendilerine ait bir yaşam alanı oluştu. Yani Mezitli'deki orada yaşıyor, çalışıyor. Eğer buralarda işi yoksa orada konaklıyor. O bir şekilde hayatını orada idame ettiriyor. Toroslar'da hakeza öyle bir durum söz konusu oldu. Ama merkez ilçelerle alakalı Akdeniz, liman ve geçmiş yıllardan bahsediyorum, eğitim kurumlarına yakınlığı, kamu kurumlarının buralarda olması bir cazibe merkezi halindeydi. Yani şu anda adliyenin yeri değiştirildi.
5: Eskiden dersaneler vardı.
8: Adliyenin yeri değiştirildi. Tamam, yine Akdeniz lokasyonunda bir yerde. Fakat bölge esnafına ne kadar yararı var? Onlar tartışılabilir bir durum. Emniyetin malum binası Yenişehir sınırlarına taşındı. Bunların hepsini tek tek açmak istiyorum. İlçe merkezinde bulunan tapu binası farklı lokasyonlara, Yenişehir'de biliyorsun o GMK'nın üstünde. Öbür GMK değil de ikinci çevrenin üstünde.
5: İki tane şey, ikisi orada. Diğerleri farklı yerlerde.
8: Bunları özellikle söylememde fayda var. Eğitim kurumlarının bir gitmesi. Şimdi bunlar giderken bunlar neden gittiler? Niçin gittiler? Niçin yeni lokasyonlar aradılar? Ya da buralara giderken bu binaların kaderleri ne oldu? Bunların hepsinin sorgulanması gerekiyordu.
5: Sence?
8: Bunun bir plan program dahilinde olduğunu düşünmekteyim.
5: Yani bir kaçış değil mi?
8: Bu çok büyük bir kaçış oldu. Özellikle Akdeniz'in çehresini değiştirmesiyle alakalı gelen bütün büyükşehir Kocamaz'dan Macit Özcan döneminde bunları çok konuşmuyorduk. Şöyle, ilk dönemlerinde büyükşehir yasası yoktu. Merkez ilçe olarak Akdeniz'de atıyordu yani, ki yalana gerek yok. Yani çarşıda bu dediğin şeyler de 90'lı 2000'li yıllardan bahsediyorum. Burada bir cazibe merkeziydi. Ben şimdi akşam 7'den sonra çarşı merkezine buralara gelmeye korkuyorum. Onu sana söyleyeyim. Yani Bektaş, ne alaka diyeceksin. Çok korkuyorum yani. Buralarda güvenlikle alakalı zafiyetlerin olduğunu düşünüyorum. Emniyet yetkilileri bu konuyla alakalı çok sıkı bir çalışma içerisindeler ama birçok
5: sakinleşiyor, biraz onun etkisinden kaynaklanıyor.
8: Birçok
5: insanlar nahoş, çünkü burada çalışıyor, başka yerde ev olduğu için çekiliyor insanlar buradan. Çarşının da bir cazibesi kalmadığı için.
8: İşte cazibesinin kalmadığı için. Bununla daha
5: karışık,
8: alakalı
5: daha karışık, kalabalık olduğu için insanlar
8: bununla alakalı
5: hadi, sorunu zaten bir türlü çözülemedi.
8: İşte satır başlarında senden yazdıklarımı konuşmak istiyorum. Çok önemli şeylere parmak bastım. Şimdi bir yeri yıktığın zaman o yerin topluma ne katkısı oluyor? Tekrardan yeni bir yerleşim yeri kuracaksan ya da bir ticarethane, belediyenin insanlara, vatandaşlara ulaşabileceği ne yapabilirim diye bunu düşünmesi lazım yerel yöneticilerin. Kırmızı Lacivert İşhanı'nın yıkılmasıyla alakalı süreç çok uzun sürmüştü ve sonuçta Kırmızı Lacivert yıkıldı. Geçtiğimiz haftalarda da orada bir çay içtim. Görüntü attıydım, görmüşsündür. Akabinde halkımızın bit pazar olarak bildiği Zafer Çarşısı'nın yıkımıyla alakalı bir süreç gerçekleşti. Orayla alakalı nasıl bir gelecekte bir hamle yapılacak? Bunlar hepsi muallakta olan şeyler ya da benim bilmediğim şeyler. Bilenler varsa yazsınlar, öğrenelim. Kasaplar Çarşısı'yla ve Balıkçılar Çarşısı'yla alakalı geçtiğimiz gün o bölgeyi gezdiğimde, esnafları dinlediğimde çok enteresan şeyler duydum. Kasaplar Çarşısı da, yani biraz esnaflarda da bunu neye dayanarak söylüyorlar bilmiyorum. Orası yapılan restorasyon çalışmasıyla alakalı ben şeyi inceledim. Projeyi falan inceledim. Çok güzel, nezih bir kasaplar ve balıkçılar.
5: Balıkçılarla ilgisi yok, hayır. Balık yani, pazarı aynen kalıyor.
8: Aynen, o kalmaması lazım mesela, oranın da kalmaması lazım.
5: Ama işte
8: lazım.
5: Balık pazarında mülkiyet sorunu var. Orada yer sahibi olanlar var. Belediye ait değil oralar. Kamu değil orası.
8: Yani bunlar...
5: bir kısmı çünkü Kasaplar Çarşısı'nda özelleştirildi. Yani kamuya geçti, pardon.
8: Anladım.
5: Bir kısmı zaten kamuya aitti. Ama balık pazarında durum daha farklı.
8: İşte bu daha farklılığı olması sebeplerini de işte yerel yönetimler... akla deve değil sevgili dostum. Bunlar çözülebilecek hamlelerdi. Oradaki görüntü, o koku, pislik, o görüntüyü görünce insanın oradan ivedi bir şekilde kaçası geliyor.
5: Ya zaten dikkat ediyorsan her ilçede artık balık pazarı var.
8: Şimdi
5: burası tamam merkezde ama artık insanlar kendi ilçesinde, yani tutup da adam Mezitli'den kalkıp buradaki balık pazarı için özellikle gelmiyor.
8: Ben de diyorum ki işte özellikle gelmesi için bu çok işte can alıcı
5: şey
8: yere geldik. Can alıcı yere geldin işte.
5: Niye gelsin?
8: Antep'te, Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da, Adıyaman'da gezdiğim, Niğde'de, Nevşehir'de özellikle gelmesi için İnsanları o bölgelere çeken merkezler var. Yani kişi başka bir kentte ziyaret ettiği zaman bu bölgelere geliyor. Şimdi
5: Mersin... Bizde merkezler dağıldı. İşte birçok yerde merkez var. Yani Pozcu'ya git, orası kendine göre bir merkez olmuş.
8: İşte ben de diyorum ki yani burada benim kendi işletmemizin olduğundan dolayı bunları bu kadar bastıra bastıra konuşuyorsun diyen bir kitle olabilir. Öyle değil. Burada çok ciddi yıllara emeğini vermiş zanaat işleriyle uğraşan esnaflarımız var. Burada hatta söyleyeyim sana, ayakkabı tamircileri var. Beyaz eşyacılar var. Terziler var. Kasaplar vardı. Balıkçılar vardı.
5: Hala ve kumaşları boyayan kot pantolonlar
8: yerler vardı. Yani var. Ben diyorum ki her şey para değil. Bazen bazı kültürümüzü, bazı geleneklerimiz, o kent dokusunu kaybetmememiz gerektiğini.
5: Çırak yok.
8: İşte
5: kalpa yok.
8: Abi
5: adam ben yapabildiğim yere kadar yapacağım.
8: Nereyi
5: diyor.
8: Tutsak? Sonra, bak nereyi tutsak?
5: Şimdi, beyaz eşyayı birileri satar.
8: Dün mesela çarşıyı
5: ama
8: gezdim.
5: Ama terzici herkes yapamaz.
8: Yapamaz. Dün çarşıyı gezdim. Bıçak bileme işlerinde bazılarının evlatlarının yanında olduğunu gördüm. Ayakkabı tamir işlerinde kendilerinden daha küçük ustaların, bak kalfa demiyorum, çırak demiyorum, ustaların olduğunu gördüm. Yani kendi gittikten sonra oraya oturacaklar gördüm. Ben de diyorum ki bunlar kentin dokusu. Bir kentin dokusuna mesela bak, Şanlıurfa'ya, Gaziantep'e gittiğinde Antep bu işi bitirmiş. Biz yarın yakın tarihte Adana Lezzet Festivali düzenlenecek. Eğrisiyle, doğrusuyla, hatasıyla, eksiğiyle. Adana bunu yıllardır yapmaya başladı.
5: Film festivali var.
8: Film festivalin Adana Portakal Çiçeği Festivali, evet, var. Şimdi biz
5: akın insanlar gibi.
8: Şimdi biz ne
5: İsmi
8: kadar
5: önemli değil.
8: Ne kadar acı bir durumdur ki, Erkan'a da güzel izliyor orada, hayırlı yayınlar demiş. Bir şey söyleyeceğim.
5: Evet.
8: Yan taraftaki esnaf, karşı taraftaki otel, yanımızdaki petrol istasyonu, yanı başımızdaki affedersin aklına gelebilecek tüm meslek dalları, başka şeyler söyleyecektim de söylemiyorum.
5: Affedersin deyince dedim acaba ne var?
8: Demeyeceğim işte, demeyeceğim de. Yayından sonra diyeceğim. Aklına gelebilecek tüm Mersin'le alakalı kişiler, Mersin'deki, altını çiziyorum, Mersin'in yanındaki il Adana'daki yapılacak festivalden tabiri caizse kırıntıları beklemeye çalışıyor.
5: Yani tamam, bir şey soracağım.
8: Kaba tabir ama tamam, kırıntıları şey beklemeye
5: tamam,
8: çalışıyor.
5: Festivallere tekrar döneriz, Adana'ya tekrar döneriz. Senin sektörünle ilgili soracağım.
8: Sor.
5: Bir Cezerya Festivali, kelebişle de birleştirilebilir bir tatlı festivali olabilir. Yani Mersin, evet, özgü birkaç tatlı yan yana getirilebilir. Sadece, evet, bir olmayabilir.
8: Evet, evet.
5: Bu konuda odalarınız ne yapıyor? Bu konuda STK'larınız ne yapıyor? Bu konuda esnaf ne yapıyor?
8: Bunlar Paris turu atıyorlar. bazen İsveç yapıyorlar. Zaman zaman fırsat bulduklarında Almanya'da, Berlin'de karışık tostla şey içiyorlar.
5: İnceleme
8: yapıyorlar.
5: Evet.
8: Ben geçtiğimiz yıllarda Meslek Adamları Birliği'nin genel sekreter olarak.
5: Ha, yönetimindeydim.
8: Yani yönetimindeydim. Onunla beraber Mete Soğ şu andaki cezaevindeki Mete Soğ başkanını ziyarete gittim. Herkes kendini tanıtıyor haliyle. Konuşuyoruz. İşte başkanlar konuştu. Yönetim olarak gittik. Sıra bana geldi. Ben de dedim yani şekerleme kuru yemiş gıda işi yapıyoruz sevgili başkanım dedim. Biliyorum seni tanıyorum dedi. Sonra dedi ki Cezerye'ye dedi biz dedi şey yapmamız lazım dedi sevgili Bektaş dedi. Ne yapmamız lazım başkanım dedim. Bir kalite, bir standart belirlememiz lazım. Çok güzel.
5: Çok güzel.
8: Çok güzel.
5: Çok güzel. Kaç sene evvel?
8: İşte ilk seçildiği dönemlerde. Yani benim o da Meslek Adamları Birliği'nde genel sekreterlik yaptım. Şimdi artık Meslek Adamları Birliği'nde yönetim bizde değil. Başka birinde.
5: 2-3 sene oldu yani.
8: İşte 3 sene oldu. Şimdi halen standart gelecek. Halen belli bir bununla alakalı bir hamle yapılacak. Tabii bu şu andaki mevcut abimizin sorunu değil. Bütün memleketin sorunu ama şu anda o günkü söylediklerini...
5: Beni de ziyaret etsen ben de sana derdim yine ya Bektaş şu Tantuni'ye bir standart getirmemiz lazım. Cezeriye'de bir standart, bir festival yapmamız lazım.
8: Biz
5: derdim değil mi?
8: Her yıl külüstür iki tane traktör buluyoruz. Onun üstünü portakal ve mandalinanla süslüyoruz.
5: Bıraktık artık.
8: Onu da bıraktık. Ondan sonra Hastane Caddesi'nin belli bir lokasyonda işte o gün Vali Bey de orada yürütüyoruz adamcağızı işte hangi vali denk gelirse. Ondan sonra Dağlı'nın Narenciye Festivalimiz bitmiştir deniliyor. Limon üreticisi ağlıyor. Portakal üreticisi, mandalina üreticisi ağlıyor. Şeftali üreticisi 5 liraya şeftalisini satmakta zorlanırken 13 lira maliyetiyle 1 kilo şeftalinin 13 lira maliyetiyle isyan eden Mezitli'nin köylülerini görüyoruz. Dolayısıyla yattığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değmeli.
5: Evet.
8: Yani değmiyor. Evet. Değmediği için de dar alanda kısa paslaşma yapıyoruz. Birbirimizle ruhsal tatmin oynuyoruz. Ruhsal tatminin olduğu bir yerde bugün geçti, yarın Allah kerimdir denilen bir zihniyet gündeme geliyor. Dolayısıyla Mersin bu makus tarihinin önüne geçemedi. Geçmesi için de ben burada saçım vardı konuşurken artık saçlarımız yok. Dişlerimiz vardı. Yeni dişler yaptırmaya başladık. Yani biz de yaşlanıyoruz.
5: Biz değişiyoruz.
8: Abi biz değişiyoruz Mersin'de. Mersin'in sorunları değişmiyor. Hatta daha kötü hale geliyor. Bu vesileyle artık birilerinin ben burada mesela böyle hep böyle olumsuz şey söylemeyi seven bir programcı değilim. Hem televizyon programlarımda hem radyo programında hem sosyal medyada gazetedeki köşemde hiç sevmem. Yani gerçekten iyi bir iş yapıldıysa böyle sırf muhalefet olsun diye bir kitle vardır bilirsin. Hiçbir şeyi beğenmez. Gölgesiyle kavga eden bir kitle vardır. Hayatım boyunca öyle olmadım. Güzel bir şey varsa bunu taçlandırmak, güzellendirmek, dostunu yücelt ki dostunla birlikte sen de yücelesin. Ama sevgili Tultak, geldiğimiz noktada 4 ay önce 3 ay önce programı yaz tatiline girdiğinde ara veriyoruz. 4 ay sonra sevgili Ayan'la yaptığım programda söylediğiniz gibi aynı şeyler sanki hiç bitmemiş, daha körüklenmiş diye.
5: Aradan bir hafta
8: bakıyoruz.
5: Geçmiş gibi.
8: Şimdi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'in Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalması ve ona yakınlığıyla bilinen vekilin burada kalması, diğer bir seçilmiş Cumhuriyet Halk Partili vekilin yeni partiye geçmesi, zaten ilk
5: belediyelerin geçmesi, bazılarının geçmemesi.
8: İlk seçildiği günden bu yana CHP listelerinden seçilip de CHP'li olmayan Sayın Ekmen'in devaya geçmesi. Ondan sonra bunların tek tek toparlayacağım, bir yere getireceğim. Yeni partiye geçecek mi, CHP'de mi duracak diye bir durum bilen varken Belediyeler Birliği Başkanı seçilmesi, Mersin'le alakalı ve belediyelerle alakalı Sayın Seçer'in meclis aritmetiğinde diğer ittifak bileşenlerinin daha çok olmasıyla alakalı meclisin çok sağlıklı, bana göre çok sağlıklı çalışmadığını düşünüyorum. Büyükşehir Meclisi'nin oradan bir verim alınmadığını görüyorum. İlçe belediyelerinde CHP'li seçilenlerin yeni partiye geçmesi, bazılarının CHP'den ihraç edilmesi bir kısır döngü içerisine girdi. Bakın burada kaybeden Mersin. Ben açık yüreklilikle size söylüyorum. Burada kaybeden Mezitli, burada kaybeden Yenişehir, burada kaybeden Büyükşehir, burada kaybeden Toroslar. Ben hayatım boyunca böyle bir seçim dönemi geçirmedim. Ben böyle bir kaos, böyle bir sabahleyin bizi nelerin beklediği bir seçim görmedim. Gerçekten Toroslar'da problemler var. Gerçekten Yenişehir'de problemler var. Çözülmeyi bekleyen ivedi bir şekilde temel belediyecilik hizmetlerin, personelin maaşını ver, çöpleri toplamayla sadece belediyecilik olmadığıyla alakalı birçok sorun var.
5: Bu dönem özellikle...
8: Bu dönem enteresan bir dönem Tultan.
5: Yani bu dönem özellikle ilçe belediyeleriyle ilgili çok fazla şikayet duydum ben. Yani tamam, geçmiş dönemlerde de eksikler, yanlışlar mutlaka vardı ama sayıyorum: Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Akdeniz'in zaten durumu apayrı bir konu.
8: Apayrı bir durumda.
5: Ama bu merkez ilçelerle ilgili, ki merkez ilçelerin dışında uzak ilçelerle de ilgili gerçekten belediye başkanlarının başarısız olduğu, iyi çalışamadığıyla ilgili. Tabi herkesin beklentisi farklı, bir şey diyemem ama yani, genel bir kanı memnuniyetsiz.
8: Şimdi işte bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden bir yeni bir partinin çıkması, belediyelerdeki yaşanan usulsüzlükler ve yolsuzluklarla alakalı sıkıntılar, Silifke Belediyesi'nin belediye başkanı şu anda cezaevinde sevgili Tultak.
5: Evet.
8: Hakeza diğer batı, Mersin'in batısına doğru gidildikçe birçok Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş ve şu anda CHP'de olmayan farklı siyasi bir partiye geçmiş.
5: Aydıncık geçti.
8: Geçti.
5: Pardon, Anamur,
8: Anamur
5: geçti.
8: Geçti.
5: Anamur geçti, onu hatırlıyorum.
8: Ya diğer bölgelerde de geçenler olacaktır. Yani Mut'ta...
5: Aydıncık geçmedi. Aydıncık
8: Mut İyi Parti'de, Çamlıya ile İyi Parti'de ama onalardan da gelen sonuçlarda halk rutin belediyecilik hizmetlerinin dışında bir hamle olmadığını görüyoruz. Hatta geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabımdan da yazdım. 2014 yılında dönemin belediye başkanı tarafından açılan Yunus Emre Kültür Merkezi'nde bir açılış yaptı Toroslar Belediye Başkanı. Yani akıl tutulması mı denilir buna?
5: Peki ne diye açılış yapıyor?
8: O belediye binamızı açtık dedi. Yani belediye binamızı açtık
5: zaten
8: dedi.
5: Zaten belediye binasını sen eski yerinden oraya taşıdın.
8: Sandalyeyle masalarını taşıdın.
5: Orada bina vardı. Tadilatını yaptın. İçin oturdun.
8: Yani tadilatı dedim, aralara bir masa koymuşlardır. Ya da bir de bu kartopya duvarlar vardır. Önün büyük işte bir ihtimalle. Yani
5: orayı belediye binası yaptı. Kültür merkeziydi orası.
8: 2014 yılında dönemin belediye başkanı Sayın Hamit Tuna tarafından yapılmış, memlekete hizmet edilmiş.
5: Bence en çok eleştirilen şu an Toroslular Belediyesi. Birinci sırada o var.
8: Abi ben Akdeniz'de de aynı şeyi görüyorum.
5: Sıralama olarak söylüyorum.
8: Evet evet evet. Orada da aynısını görüyorum. Mezitli'ye gelince, Mezitli Belediye Başkanı ile alakalı Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihracı var. Yeni partiye geçip geçmeyeceği ile alakalı orada da zaten bir problemler varmış sanırım. Ve geçtiğimiz gün Mezitli Yeni Parti Kongresi'nde silahların konuşulduğunu,
5: evet,
8: ve çok nahoş olayların olduğuyla alakalı bir gözaltı ve akabinde bir tutukluluk süreciyle alakalı bir durum yaptı. Mersin şu anda belediyecilik hizmetlerinin dışında bizim gibi yazan, çizen, konuşan yorumcular, gazeteciler şunları konuşuyor sevgili Tultak, yazan çizenler olarak biz şunları konuşuyoruz. Şu ilçe sınırları içerisinde yapılan bir belediyecilik hizmetini değil de biz neyi konuşuyoruz? Kaos, kavga, tutukluluk, gözaltı, ihraç, bunları konuşuyoruz. Şimdi bu kısır döngü içerisinde belediye başkanları ne yapmak istiyor, nasıl bir metot uygulamak istiyor, bunları anlamakta zorluk çekiyorum. Altını çiziyorum: belediye başkanına hiçbir şey olmaz sevgili Tultak. Cezaevine girmediği sürece hiçbir şey olmaz. 5 senelik zaman dilimini doldurur. Yine ilgili hangi partide kaldıysa, aday gösterirse tekrar aday olur. Kazanır, kazanmaz. Sonra bir işi var.
5: Olan ilçe
8: bir olur. Gücü var. Olan o ilçe içerisinde yaşayan yurttaşlarımıza olur. Dolayısıyla bugün Mersin artık kavgadan, gürültüden, fitneden, fesattan bıkmış durumda. Yani her yıl farklı bir seremoni, her yıl farklı bir olay, her yıl farklı bir entrika. Eskiden Kara Melek denilen dizi vardı. Her gün yeni bir entrikalar çıkardı. Yalan Rüzgarı vardı. Annelerimiz çok izlerdi. Hatırla, Nebahat Sultan izlemiştir. Annem çok izlemişti. Biz de izlerdik mecbur. Başka kanal yoktu. Açardı izlerdi çocukluğumuzda 90'lı yıllarda. Tam bir Yalan Rüzgarı haline gelmiş durumda. Mersin'de çok büyük problemler var kardeşim. Çarşısı problem, trafiği problem, peyzajı problem. Yani ilaçlama çalışmaları yapılıyor çarşı merkezde veya Yenişehir'de. Pislik içerisinde. Dün mesela ben müşterilerimi dinlerim sevgili Tultak. Onlarla cezerilerini tartarken, çerezlerini verirken, meşrubatlarını, çaylarını ikram ederken onlara sorarım, şehir dışından gelenlere, sevgili Tultak. Bazıları diyor ya, malzemeyi nereden buluyorsun? Abi biz sokaktayız, iş yerindeyiz, pazardayız. İnsanlarla konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Sen benden bıktın, ben senden bu konuyla alakalı yazmaktan, çizmekten bıkmadık. Biz mobilyalı dükkanlardan, ofislerden şeyleri takip etmiyoruz. Nereden takip ediyoruz? Sahadayız. Bizzat halkın içerisindeyiz, pazardayız. İnsanlar pis Mersin demeye başladı. Yani Mersin'in temizlikle alakalı, hijyenle alakalı sorunlarının olduğuyla alakalı durumlar ortaya çıkmaya başladı.
5: Birkaç tane emekçi kadın. Birkaç tane emekçi
8: abi adam. Allah onlardan razı olsun.
5: Bunların dışında yok.
8: Abi nereden takip ediyoruz? Sahadayız. Biz içerisindeyiz, pazardayız. Pis Mersin başladı. Yani temizlikle alakalı, hijyenle, sorunların olduğu alakalı ortaya çıkmaya başladı.
5: Birkaç tane emekçi adam.
8: Abi Allah onlardan razı olsun.
5: Bunların da yok.

0: kadar geldiğini. Artık bazı riskli ya da çözüme kavuşturulması gereken meselelerle alakalı ciddi hamlelerin yapılmasıyla alakalı bir icraat içerisine girmeli. Mesela özellikle Büyükşehir Belediyesi'ne. Bunlardan trafikle alakalı ben geçtiğimiz gün motosiklet aldım sevgili Tutak. Artık belli bir süre havalar iyi gittiği sürece arabamla trafiğe çıkmaktan vazgeçtim. Bu kadar mı? O kadar kardeşim. Motosiklet aldım biliyorsun, söyledim sana yayından önce. Abi motosikletle daha yakın zamanda evime gidebileceğimi, daha ama stresli sinirsiz gidebileceğimi. Tehlike de arttı. Tabii ki tehlike de arttı. Her gün geldiğimizde trafik kazalarıyla karşı karşıyayız. Yani bir de Mersin artık kabuğundan çıkmalı. Mersin'e ait az önce bir virgül vurdun, onaya ben devam etmek istiyorum. Mersin'e ait bir geleneksel kodlarımız olmalı artık. Yani Mersin mesela bunu çoğaltabiliriz. Mersin'le özdeşleşmiş bazı hamleler olabilir. Mesela portakal çiçeği dediğin zaman nasıl Adana geliyor? Lezzet dediğin zaman nasıl Antep ve Adana geliyor? Biz bunların hiçbir içerisinde yokuz. Az önce sana programın girişinde ne söyledim? Buralardan kalan kırıntılardan himmet beklemeye başladık. Bunu orada, biraz açmak
1: otelde yer bulamıyorlar.
0: Bunu biraz açmak istiyorum. O günkü şartlarda işte o 3-5 günlük o süren festivalin olduğu, etkinliklerin olduğu dönemlerde Adana'da ve çevresinde otel bulamayan ya da otel ücretini pahalı bulan tur şirketlere Mersin'i tercih ediyor. Bizim çarşı lokasyonunu ya da Yenişehir ya da Mezitli lokasyonu, işte merkez ilçelerde, Toroslar'da böyle bir şey yok ama Akdeniz'de, Yenişehir'de ve Mezitli'deki otellerde konaklıyorlar. Bu aslında ne kadar aziz ve ne kadar kent aidiyetinden ve kent kimliğinden uzaklaştığımızın göstergesi, biliyor musun? Şimdi daha acısı da Tarsus'ta otel yok. Tarsus'taki kitle de buraya geliyor. Yani arkadaş, konuştuğumuzda Tarsus 81. 82. 83. ilimiz olsun denildiğinde ya daha oteliniz yok. Arkadaşlar, yani bu kadar kaderine terk edilmiş bir kent, bu kadar bir ilçe, bu kadar bir metropol, bir kent daha ben Türkiye'nin dışında, bizim dışımızda bir yerin olduğunu düşünmüyorum. Merkez ilçelerde sorunlar var. Hep böyle şeylerin halının altına atılmış. Temel belediyecilik hizmetlerini yapalım. Çünkü orada halkın da ekonomik anlamda darboğaz içerisinde olması da belediye başkanlarının işine geliyor. Bu cümleyi açalım sevgili Tultak. Bu cümle saatlerce sana gazetende, köşede makale çıkartır. Bunu biraz açmak istiyorum. Evet, vatandaşın sorunu, ülke genelindeki ekonominin kötü olmasıyla alakalı vatandaş şunu umuyor. Ben diyor ücretsiz belediye otobüsünden yararlanıyorum. 65 yaş ve üstü ve emekliler için konuşuyorum.
1: Emekli değil, 65 üstü.
0: 65 üstü. Emekliler, babam mesela emekli olduğundan dolayı değil, 65 yaş üstü olduğu için 60, anne babam.
1: 60-65 arası indirildi. Şimdi, 65 üstü
0: insanlar,
1: ücretsiz.
0: İnsanlar cebinden çıkan yedikleri, giydikleri şeye bakarlar. Diyor ki ben diyor ücretsiz belediye otobüsüne biniyorum diyor belli bir kitle. Belli bir kitle Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait aşevinde günde bir öğün çıkan ve öğlen saatlerinde işte 3-4 gibi ikindi saatlerinde dağıtılan yemeğime bakarım diyen bir kitle var. Evde diyor bana diyor yaşlılığımla alakalı diyor sağlık bakım hizmetlerine bakarım diyor ve bunu çoğaltabiliriz.
1: Tamam, bunlar dikkat için rutin belediyecilik hizmetleri.
0: Dikkat ettiysen bunlar dar gelirlinin belediyelerden beklentileri. Şimdi sosyal belediyecilik, belediye başkanlarına eğer bunu da tam manasıyla sağlıklı Ahmetçi, Mehmetçi demeden toplumun her kesimine, gerçekten ihtiyaç sahibi olan bir kesime hitap ediyorsa, otomatikmen belediye başkanı bana göre olası bir yerel seçimlerde bana göre olaya 1-0 önde başlıyor. Çünkü mevcut belediyenin kaynaklarını kullanarak dar gelirli vatandaşlarımıza bu işleri yapıyorsun. Şimdi bu işler de belli bir dönemden sonra rutin hale geliyor sevgili Tultak. Bak, gerçekten rutin hale geliyor. Vatandaş, yemeğe beklemeyen vatandaş, kırtasiyeye beklemeyen vatandaş, onu bunu beklemeyen vatandaş artık kentin çözülmeyi bekleyen köklü değişimlere ihtiyacı olduğunu görüyor. Diyor ki arkadaş, tamam sen böyle sosyal belediyecilik hizmetlerini yapıyorsun ki birçoğunun haberi de yoktur. O da çok da umurunda da değildir belli bir

0: kitlenin. Ben sana söyleyeyim. Biz yazan çizen konuşan olduğumuz için benim umurumda. Ben bunları konuşmak zorundayım. Ama kentte çok daha büyük bir sorun gündeme geldiğinde bunlar insanlar ne yapıyorlar? Konuşuyorlar. Değerlendiriyorlar. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer ikinci dönemde çalışmıyor. Gerçekten çalışmıyor.
1: Aklı başka yerde.
0: Akıl başka yerde. Çünkü
1: Cumhuriyet... Sürekli başka meselelerle uğraşıyor.
0: Çünkü sürekli başka meselelerle uğraştırılacak bir sürece girdi. Türkiye
1: Belediyeler Birliği derken şehir şehir geziyor.
0: Abi olan bizim kentimiz oldu. Yani Mersin'de lafı kıvırmaya gerek yok. Dolambaçlı söylemeye
1: herhangi
0: gerek
1: bir
0: yok.
1: Şehirde herhangi bir belediye sorunu olduğu zaman burayı arıyor.
0: Burayı arıyor.
1: Başkan o.
0: Yani iyisin, hoşsun, güzelsin. Sosyal belediyecilikle alakalı dokunuşlar çok güzel. Tebrik ediyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz, tebrik ediyoruz, konuşuyoruz. Fakat bu memlekette yapılması gereken hamlelerin de artık bir anda hayata geçirilmesiyle alakalı durumlar var. Mesela kamulaştırılmayı bekleyen yollar var, alternatif yollar var. Yani bunlar için ne gibi çaba sarf ediliyor?
1: Hepsi birer maliyet biliyorsun.
0: Tamam maliyet ama yani bu sorun çözülecek yani. Yani şunu söyleyebilir, iyi hatırla. Kendisinden haz etmem, o da benden haz etmez. Geçmiş yıllarda Tarsus'ta belediye başkanlığı yaptığında ilk seçildiği yıl Tarsus'ta kazma vurdu. Kepçeler çalıştı. Birileri dedi ki sen çıldırmış olmalısın. Yani sen ilk yeni seçildin. Ben ayı hatırlıyorum. Ben 43 yaşındayım abi. Tarsus'ta bir ayağım Tarsus benim. Gittiğimde Tarsus'ta 30 yıl öncesinde 10'lu yaşlarda 12'li 15'li yaşlarda gittiğimde bir yağmur yağdığında balçığın içerisinde gezerdik. Ben hatırlıyorum. Bir anda kepçeler çalışmaya başladı. Tarsus'un dedi önceliği dedi. Altyapıyla alakalı dedi. Sorun var dedi. Bunu çözeceğiz dedi. Kaybedersek kaybedeceğiz. Kaybetmezsek kaybetmeyeceğiz dedi. Ve 20 yıl belediye başkanlığı yaptı. 20 yıl belediye başkanlığı yaptı. Sayın Kocamaz'dan bahsediyorum. Akabinde de Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Geriye dönüp baktığında şimdi öncelikleri değişen insanlar var. Temel belediyecilik hizmetlerinin yapılması bir yana dursun. Artık Yenişehir diyoruz mesela. Ben Yenişehir'de Akdeniz'de karnımı doyuruyorum. Akdeniz'de işim var, gücüm var. Yenişehir sınırlarında barınıyorum yani. Konutum orada, orada yaşıyorum. Sevgili Tultak, bize telefonlar geliyor. Yenişehir ilçe sınırları içerisinde bir spor yapacağımız alan yok diyorlar mesela.
1: Çocukların top oynayacağı alan yok.
0: Futbol ya şimdi yeni tesisler açılacak diyor belediye başkanına. Bir bakıyorum oraya bir küçük bir tenis kortu yapmış.
1: Ya abi her yere bina yaptık.
0: Her yere bu bina yaptık.
1: 200 bin boş daire var. 200 bin.
0: Yani ama halen bu memleketteki...
1: Ama hala bina yapıyoruz. Her yerde görüyorsun değil mi? Satlık, kiralık, satlık, kiralık, satlık, kiralık.
0: Nasıl alacaksın bu ekonomik yapıları? O ayrı bir konu. O da apayrı bir konu.
1: Ama yani çok sayıda satlık, kiralık var. Bir o kadar da boş var. Hiçbir şekilde satlık, kiralık değil. Ama biz ona rağmen hala bina yapıyoruz. Yer kalmadı abi, yer kalmadı.
0: Abi ben temel... Şöyle bitirmek istiyorum bu konuyu. Temel belediyecilik hizmetlerinin artık 6-7 yıllık dilimde vakkosunu yapıldığını... Temel belediyecilikte, sosyal belediyecilikte yapıldığını artık kentin çok büyük daha sorunları olan reformist hamle yapacak, risk alacak müdahalelere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bunları birkaçını söyledim az önce. Yani belediye personelinin maaşını ve çöpleri toplatılmanın dışında bu memlekette Büyükşehir Belediyesi'nin ve bir ilçem ve hükümet kaynaklı çözmesi gereken birçok sorunu var sevgili Tultak. Bunların artık hayata çözülmesi gerekiyor.
1: Mehmet İrfan iyi yayınlar demiş. Esat Durak iyi yayınlar. Gençler demiş. Teşekkür ederiz. Erkan Adı Güzel de iyi yayınlar demiş. Murat Altuğ iyi yayınlar demiş. Adnan Zorlu Kızıltan. O da üniversitede balina tadilatında o inşaatta çalıştığını söylüyor. Teşekkür ederiz. Ahmet Cumhur Civan Bey de o da iyi yayınlar demiş. Nevzat Kilik yönetim kurulu başkanımız o da iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Nebat Hanım da kolay gelsin iyi yayınlar demiş. Hasan Çadırcı selamlarını iletmiş iyi yayınlar demiş. Erol Yılmaz o da iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Ergün Var, Mahmut Altınbakır.
0: Evet. İyi yayınlar demiş. Evet.
1: Teşekkür ederiz.
0: Yani şimdi aklın yolu bir laf dolanmacına gerek yok. Artık Demirtaş Alsancak hattında doğduk büyüdük ikimiz. O bölgeleri biliriz. O bölgede Devlet Su İşleri ve Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yapılan bir Efrenk kordonundan şeye kadar bir proje var.
1: Yenileme, yaşam. Yenileme güzelleştirme.
0: Evet, yenileme güzelleştirme güzel de oluyor. Takip ediyorum. Bak, güzel şeyleri de söylemekte fayda var. Belediye başkanına da yazdım. O da teşekkür etti. Söyledim bu durumu. Gittim bizzat yerinde inceledim. Müftü Deresi'nden DSE'yi orayı bir ıslah çalışması vardı geçtiğimiz yıllarda ve dışı gerekli aksamla kapattı, tehlikeyi önleyerek oralarda güzel yaptı. Şimdi oraya bir yaşam vadisi adı altında bir proje var. Buradaki mahalleleri heyecanlandırmak anlamında, kalkındırmak anlamında güzel bir gelişim. Doğaya, insanların orada aileleriyle birlikte oturup bir nefes alabileceği bir ağaçlık, bir alan olması anlamında güzel şeyler sevgili Tutak. Olabilir bu tarz şeyler, güzel işler. Benim bu proje çok enteresan bir ilkokul, ortaokul arkadaşım, aynı mahallede büyüdüğümüz. Abi, sen bize bunu 30 sene önceden söylüyordun. 30 sene sonra yeni hayata geçirildi. Evet dedim, tebrik ediyoruz arkadaşım. 30 sene önce Sayın Macit Bey vardı, Kocamaz Bey vardı, sonra tekrar Vahap Bey vardı. Vahap Bey'e yapmak nasip oldu. Şu anda da çok ciddi bir %50'lik dilimi bitti. Devlet Su İşleri çok ciddi, hızlı çalışıyor, ummalı çalışıyor ve vardiyalı sistemle çalışıyor. Çok iyi çalışıyorlar. Büyükşehir yetkilileri de çok iyi çalışıyor. Her gün önünden geçiyorum, ondan bu kadar yakının konuşuyorum. Mahallelerin kalkınması anlamında insanların bir derin nefes almasını, zaten yazları betona boğulmuş bir kentte 4 tane ağaç gördüğümüz zaman mutlu oluyoruz. Dolayısıyla güzel bir proje. Ama sevgili Tutak, toplu ulaşımla alakalı sıkıntılar var. Toplu ulaşımla alakalı sıkıntılar var. Özellikle toplu ulaşamama ile alakalı problemler var. Akıllı kavşaklarla alakalı çok ciddi problemler var.
1: Ya Bektaş, ben sana bir şey söylüyorsam belki dersin kafamda soru işaretleri var, durayım düşüneyim. Ama birden çok kişi sana aynı şeyi söylüyorsa, ya burada bir sorun var demez misin?
0: Dersin.
1: Ama demiyorlar.
0: İşte demiyorlar. Şöyle bir durum var. İşte bu durum beni çok...
1: Hayır, bu kavşak başarılı değil abi. Birçok kazanın sebebi...
0: Her gün kazalar var bu kavşaklarda.
1: Bu akıllı kavşaklar dediğiniz, kanal kavşaklar dediğiniz birçok kazanın sebebi.
0: Sebebi bir de yani...
1: Türkiye'de bir, örneği yok.
0: Ver bizde, işte bizde örneği var.
1: Türkiye'de
0: işte.
1: Yok yani. İşte başka illerde işte. Hani çok yaygındır, evet. Başarılı bir kavşak uygulamasıdır, Türkiye'ye yayılır. Öyle bir şey de değil.
0: Öyle bir şey de değil. Yani şimdi gerçekten muhatap kabul ettiğimiz kişilerin senin dediğin üzere hayır, sizin bildiğiniz gibi değil. Abi, her şeyi ben bilirim.
1: Ya gelirim sana derim ki ya Bektaş, bu cezerenin tadı iyi değil. Sen dersin ki damak tadı. Farklı olabilir.
0: Ama 20 kişi aynı şeyi söylüyor.
1: 20 kişi aynı şeyi. Sen de bir tat yani, değil mi? Bir sorun var dersin.
0: Sonuna kadar katılıyorum. Sonun, hatta 20 kişiyi beklemeksizin bir kişi aynı şeyi söyledi.
1: Ya olabilir. Damak tadım benim farklıdır.
0: Bunun kritiğini yapmak zorundayım ben. Evet. Çünkü orası benim hayatımı idame ettirdi.
1: Yok abi, kabul etmiyorlar. Kanal kavşak başarılı onlara göre. Değil abi, değil.
0: Yani bir de Mersin'de mesela
1: İstiklal Caddesi'ni tek yön yaptınız. Başarılı değil.
0: Geçtiğimiz günlerde şöyle bir açıklaması vardı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın. Vatandaş odaklı bir belediyeyiz ve vatandaş odaklı belediye olduğumuz için vatandaştan gelen tabiri aynı böyle aynen kullandığını söylüyorum. Vatandaştan gelen talepler bizim için önemlidir denildi ve oranın tekrardan çift yöne döndürülmesiyle alakalı bir çalışma içerisinde düşünüldüğüyle alakalı bir topluma, medyaya bir şey pompalandı.
1: Tamam, 3 ay oldu.
0: Ama şimdi geldiğimiz noktada dediğin üzere bu 3 ay önce oldu. Bir gelişme yok. Yani neyi bekliyorsunuz? Yani bunun fizibilitesi yapılması gerekiyordu şimdiye kadar. Orada her gün sıkıntılar var. Bir de buradan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bir seslenelim. Abi, bütün memleketin sabahın 8'inden akşamın 10'una kadar motosikletle trafik denetlemesindeki motosikletler işi gücü bıraktı. Sabahın erken saatlerinden tüm gün İstiklal Caddesi'nde belli lokasyonlara motosikletlerini park ediyorlar. Buradan emniyet müdürümüz duyuyordur. Ya da gönderiyorlar ses kaydımızı, söylüyorlar. Yani burayı bir sessiz sedasız teftiş etsin. Motosikletler orada. Arkadaşlarımız orada çorbacı da, çaycı da, limonatacı da oturuyor akşama kadar.
1: Ne yapsın, ceza mı kessin?
0: Ceza kessin değil. Ceza kessin.
1: Park etmeye izin vermesin. Abi, öyle bir şey mi? Yani talebin ne?
0: Yok, talebim çalışsınlar abi. Orada durmasınlar, oturmasınlar abi.
1: Tamam işte, ne yapsınlar?
0: Orada abi gitsinler, çalışsınlar. Hareket halindesinler.
1: Araçların
0: orada,
1: park etmesine izin vermesinler.
0: Araçlar orada akşama kadar park ediyor, evet, kardeşim.
1: Doğru. Bizim yani, Silivke Caddesi hiç, de aynı.
0: Onlar
1: caddesi
0: da orada park ediyorlar.
1: Zeytinli Bahçe Caddesi
0: hiçbir
1: de aynı.
0: Şeye yaramıyor.
1: Pozcu'ya git aynı. Ha,
0: yani şimdi sadece cezayla...
1: Bu arabalar olmazsa çözülür aslında sorun.
0: Bu çok güzel oldu. Cezayla, vergilerle bu sorunların, ekonominin çözülmeyeceğini, bu arkadaşlarımızın da artık bölgelerinden çıkıp gerçekten kendi işlerine dönmeleri gerektiğini düşünen bir arkadaşınızım. Dolayısıyla bu konuyu şöyle noktalayıp farklı bir yere dönmek istiyorum. Zamanımız var değil mi sevgili Tultak?
1: Evet.
0: Şöyle halen vergi ve cezalarla dönen bir trafik sistemimiz var. Bu trafik sistemiyle sadece vatandaşın belini kırmış oluruz. Bir öteye geçmiş olamayız. Sen şimdi otoparkla alakalı sorunu çözmez. Vatandaş oraya arabasını getirip koydu diye vatandaşı arkasından yasal hakkın olarak otopark cezası, yanlış otopark diye cezayı gönderirsen evet bu parayı alırsın. Ama bu paranın ne kadar helal, ne kadar haram olduğunu da senin takdirine bırakıyorum. Bizi dinleyenlerin takdirine bırakıyorum. Sen alternatifini, önlemini al. Akabinde ondan sonra vatandaş buna uymuyorsa gerekli cezayı müeddiye yap. Şimdi bir insanlar çarşıdan, Akdeniz'den, belli bir lokasyonlardan elini ayağını çektiler.
1: Çektiler.
0: Bu uzaklaşıyorlar artık. Abi bu ve buna benzer sebeplerden dolayı artık insanlar gelmiyorlar. Dediğin evet, gibi adam...
1: Son cümlem de Mersin İtman Yurdu olsun.
0: Mersin İtman Yurdu bu hafta kendi saha ve seyircisi önünde Diyarbakır takımını 2-1 mağlup etti. Beklediğimiz bir sonuçtu.
1: Geçen hafta sen beraberliğe razıydın.
0: Razıydım.
1: Bir puan iyi dedin.
0: İyi dedin. Bu hafta da aynısını söylüyorum. Bu oynanan futbola, bu kadro yapısına gerçekçi olalım. Bir puan iyidir. Bu sene ligde kalmak iyidir. Hatta yayına gelmeden önce bir şey duydum. Aslı Astarı var mı bilmiyorum. Hani Malatya takımı ligden çekilmişti ya.
1: İki Malatya takımı var ama.
0: Yok, Yeşilyurt lider.
1: Evet.
0: Malatya Spor'dan bahsediyorum.
1: Malatya Spor abi.
0: Evet, o ligden çekilmişti ya. Herkese 3 puan yazılıyor ya. Bugün aldığım istihbarata göre artık Adana Spor'da maçlara çıkmayacakmış. Yani bir zahmet ligde kal. Yok, 4 takım düşecek. 4 takım düşecek. 4 takım düştüğü için 2 takımı altına alman lazım. Bu oynanan oyunla, bu kadro derinliğiyle bu kadar bitmiş tükenmiş.
1: %50 şansın artıyor yani.
0: Yani bitmiş tükenmiş bir şeyle, tükenmiş bir ligle Türk futbolunun geldiği hal orada. Dün hakemlerle alakalı durum ortada. Bunlar dün konuştuk. Sadece şöyle bir özetleyeyim. Bu tarz bir sorunun olduğu bir kentte Mersin İtman Yurdu'nun da bir kente bir ivme katmak için mücadele verdiğini görüyoruz. Akşamleyin eski Süper Lig hakemi Mersin çocuğu Sayın Vedat Tan'ı canlı yayına bağlamıştık. O şöyle söyledi. Ben hep söylüyorum bunu. Her fırsatla dile getiriyorum. Yani biz bir Kasımpaşa takımı, bir Başakşehir, bir Eyüp Spor değiliz. Buralara birileri finanse ettiği için
1: bizim o kadar gücümüz
0: bu takımlar
1: yok.
0: Yani
1: onlardan daha büyüğüz aslında.
0: Ben daha bir şey söyleyeyim.
1: Öyle bir
0: üçüncülük takımıyız. Üçüncülük takımıyız. Evet, merkezi 1,5 kent, 1,5 milyon, 2 milyona yakın bir gayri resmiyle beraber 2 milyonluk bir kent olabiliriz. Yani 7-8 bin bir izleyenimiz, taraftarımız var. Hatta bazı dün akşam Mahmut Altınbakır programda övünüyordu, bir anda sus dedim. Burası dedim üçüncülük ve Mersin bir metropol kent, 7 bin.
1: Hayır canım, o kadar seyirci yoktu.
0: Yani 7 bin 6 bin vardı.
1: Hayır hiç alakası yok. Nerede 7 bin 6 bin?
0: Yok muydu?
1: Yok abi, maratonda 2 bin kişi ya var ya yok. Kapalı diye tabir ettiğimiz bölgede de 1000 kişi ya var ya yok. Yani 3 bin, 4 bin yok yani orada.
0: Yani bu çok üzücü bir durum.
1: Kale arkaları tamamen boştu. Maratonun üstü tamamen boştu. Hangi 7000'den bahsediyor?
0: Yani ben öyle dedim yani.
1: Yok, hayır.
0: Yani biraz Gözlüğümü de kullanıyordum aslında. Gene takmam lazım demek ki. Yani maç izlerken de takayım.
1: Yok abi, yedim ki şey.
0: Şöyle söyleyeyim. Taraftar anlamında da bir böyle bir soğukluk var halen daha. O sinerjiyi yakalayamadık. O ambiyans olmadı.
1: Bir de maçların artık Ekim'den sonra öğle saatlerine, saat 2'ye dönecek, 14'e dönecek. Belki biraz daha artabilir seyirci sayısı. Şimdi akşam oynanıyor. Pazar akşam gelmek istemeyebilir insanlar.
0: Yani olabilir. Bir de tek sadece ona bağlamıyorum. Gelmek isteyen her türlü gelir de şuna bağlıyorum.
1: Ulaşım son sorunu şey var, park sorunu var. Ona girersek.
0: Bir son bir şey daha söyleyeyim, öyle bitireyim. Bir de başarıya endeksli bir profili olan kitlelerimiz de var. Tabii. Şunu söylüyor mesela insanlar. Halen daha Mersin İdman Yurdu'nu 3. ligde değil de 2. ligde olduğunu bilen bir kitle var.
1: Hangi ligde olduğunu bilmiyorlar.
0: Hangi ligde olduğunu bilmeyen bir kitle var. Mersin İdman Yurdu'nun şu anda 3. ligde olduğu için gelen bu kitle var ya, eli öpülecek bir kitle, ben sana söyleyeyim. Bak gerçekten eli öpülecek bir kitle. Bu adamlar kumda da oynasa, halı sahada da oynasa, yerde de oynasa, senin benim gibi gidip izleyen bir kitle. Bunu biz seviyoruz, biz aşığız memleketimizin takımına. Çünkü burada doğduk, burada büyüdük, burada öleceğiz ve burada hayatımızı idame ettiriyoruz. Son olarak şunu söylemek istiyorum sevgili Tultak. Ben Mersin İdman Yurdu'nun Vedat Tan'ın söylemiyle kapatmak istiyorum. Dünkü canlı yayına kapattık. Mersin İdman Yurdu Süper Lig görmüş bir hakem. Gidiyor bütün memleketlerde düdük çaldı bu arkadaşımız. Ben önemsiyorum söylediğini de. Mersin İdman Yurdu'nu 10 yıldır kullanamayan bir kent var dedi. Tabiri caizse böyle bunu açtı yani. Sorduk, ne diyorsun? Ya ne diyeceğim dedi. Şimdi dedi stadyumun çevresine dedi geldiğimde dedi ufak hareketlilikler vardı. Bu dedi bir heyecan yaratır dedi kentte dedi. Biz, ben diyorum bu yorumu, şu Tevfik Sırrı'dayken izlediğimizde maçları hatırlar mısın? Oradaki heyecanı, oradaki kentin hareketliliğini, işte bunu anlatmaya
1: Esna bile
0: çalışıyorum.
1: Esna daha mutluydu.
0: Ben de mutluydum abi, hepimiz mutluyduk. Evet. Dolayısıyla sen hangi ligdeysen kentin de o ligdedir.
1: Tabii ki.
0: Yani biraz ağır mı oldu bu cümle?
1: Yok, hayır.
0: Yani biz şu anda
1: takım düşerse kent de düşer.
0: Yani
1: takım yükselirse kent de
0: yükselir. Sen ekonomi olarak da
1: ekonomidir sonuçta.
0: Ekonomidir. Dolayısıyla şu final yapayım. Sen Süper Lig'de olduğun dönemlerde de tam bunu biz kent olarak çok sağlıklı olarak kullanamadık.
1: Evet.
0: Orada da işte bir aidiyet sorunumuz vardı. Orada da problemler vardı. Ama biz şunu yapmış olsaydık sevgili Tultak, eğer Mersin İdman Yurdu'nun futbol endüstrisini kabul ediyorsundur diye umuyorum. Çünkü derya deniz bir bütçelerle kurulan takımlar ve her tarafa yararı olan organizasyon futbol. Biz bunu kullanamadık. Üçüncülükte bir kentimiz var. Ekonomisi de üçüncülükte, belediyeciliği de üçüncülükte, zihniyet de üçüncülükteyiz. Bir üst lige çıktığımız zaman ikincilikteki kriterlerimiz olacak. Bir üst lige çıktığımızda inan burada bu programda az önce programın başında konuştuğumuz birçok sorunu konuşmayacağız sevgili Tultak.
1: Teşekkür ederiz. Yerel gündemin sonuna geldik. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo Ülkü.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
8: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
7: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Hayyolu üzeri numara 10 Mersin.
8: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
9: Benax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Benax ticari araçlarda.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
6: Dayanılmaz Tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo

0: kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize Çek Gönder App Store'da, Google Play'de.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

kutular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Beli. Ay bütçenize kadar Profilo Mercan Ticaret buzdolabı, çamaşır ve yıkama makinesinden olan 4 tipi en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız hayatı kolaylaştıran ev aleti, elektrik, fener ve daha Profilo Mercan.

0: Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm. Telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
8: Radyo Ülke.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

Bu şarkı belki kısa ama bu şarkı sadece ona. Yanında olmasam da canında olacağımı. Ölene kadar yalnız onu seveceğim bilsin yeter. Ve ben nerede olursam olayım.

0: izi. Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde,
1: Radyo Ülkü.

insan tutamaz kendini dilinden, kopar da gider. En sevdiğim

Yok yok, anladım ki sensiz yapamıyorum. Kendi kendimi kandırmışım. Kahretsin, gururumu aldırmışım. Ne olursun, benden alma seni.

içeri halimi sordun mu benim? Kalbime habersiz girdin sadece. Yedi kat ellerden, yedi kat ellerden farkın ne senin? Uzaktan uzağa gördün sadece. Kör olsun şu aşkın gözü, kör olsun. Bu sevda oyunu artık son bulsun. Hayırsız sevgilim sen nasıl kulsun? Arayıp beni mi buldun sadece?

geceler boyunca hep ben ağladım. Bir damla sevgiyi hep ben aradım. Çok sevildin çok, fakat seven olmadın. Seni sevdiğime güldün sadece, güldün sadece.

Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerimle sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

aşkından ölesi oldum sayende. Ya bu şehrin delisi oldum sayende. Öylesi müstehak bana.

hasrete ağlamak boşaymış meğer. Senin yokluğunla gelen hasrete

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Bak, seni seviyorum. Biliyorsun. Olmuyor. Yürümüyor artık. Ayrılık şart oldu. İkimize de yazık olacak. Bunca sevgi bilmiyorum nereye sığacak. Olsun. Bize severken ayrılmak da yakışır.
1: Asıl sen bana bak. Seni böylesine seviyorken hayaller kurup kendimden geçiyorken seni benden ancak ölüm ayırır. Seni seviyorum.